Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Aşık Süleyman'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Erkan Oğur ve

Osman Efe'den alınan bir türkü dinleyeceğiz Sevim Seçkin'den. Munzur Dağı silelenmiş garinen, aram açık ela gözlü yarinen, eller bayram eder nazlı yarinen, benim ömrüm geçer ahu zarinen.

Kaşların karasına, gül koydum arasına. Az verdim, çok yalvardım o kızın anasına. Bu Çorum türküsünü Gülhan Aksoy Karahancı seslendiriyor.

Kars'a doğru uzanıyoruz şimdi. Sizin evler bizim kende daldadır. Kurbani Kılıç'tan alınan bu türküyü Kenan Tuna'dan dinliyoruz.

Ahmet Yamacu'nun derlediği bir Ersincan türküsüyle devam ediyoruz. Büyük Ceviz'in Dibi. Sabahat Akkiraz'ın yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Yüce dağ başında üzüm kol atmış. Erdal Beyazgül sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit'te bununla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeye amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı, saldırının ABD tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. "Karşılık vereceğiz," dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında

29 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması sebebiyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Spor. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Sipey Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Pendik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Sipey Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 8 Mayıs günlerden Cuma ve 2026 senesinde bir Cuma sabahında Mayıs ayının baharın en güzel zamanının bu sabahında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dilerim ki eviniz, ocağınız şen, sağlığınız yerinde, huzurunuz daim olsun. Memleketimde her baca sevgiyle, şefkatle, bereketle ve sağlıkla tütsün. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işlerinin güçlerinin başında olanlara da kolaylık diliyoruz. Tarlada, bağda, bahçede olanlara da Rabbim bereketiyle o tohumlara ermeyi nasip eylesin filizleriyle birlikte. Efendim bugün programımızı Emine Yılmaz hazırladı TRT Türkü'de sabah demek için. Serdar Çıplak sesleri ulaştı. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan, en kalbi duygularımızla selamlayarak TRT Türkü'de sabaha başlatıyoruz. Hemen iki güzel türkü ulaşsın, biz stüdyomuzda, siz de bulunduğunuz mekanda sağlıkla 3 saati paylaşın.
2: TRT Türkü.

Efendim 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Yine sizlerin programı TRT Türkü'de sabah. Sizlerin buluşma adresi frekansımız TRT Türkü. Her sabah burada buluşuyor ve yarenlik ediyoruz sizlerle. Bugün yine huzurlarınıza geldik şükür. Güzel, sağlıklı, huzurlu, en önemlisi hayırlı bir gün olmasını diliyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenirken güzel vatanımın dört bir yanına Mayıs ayının o güzel çiçekleri, çayır çimen böylesine coşmuşken coşkulu günler diliyoruz. Elbette öncelikle hastalara şifa, dertlere deva nasip etsin Yüce Yaradan ve sınır boylarında bekleyen Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, öğretmenlerimiz, her neredeki emek harcıyorsa ve bu vatan için elini taşın altına koyup çabalıyorsa her birine Allah'tan kolaylık diliyoruz. Emine Yılmaz repertuarımızı hazırladı. Bugün program yapımcımız Serdar Çıplak da teknik yapımda görev yapıyor, sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. İki türkümüzü sunduk sizlere bugün efendim. Önce Gülcan Kaya'yı dinledik. Aşık Metini'den derlenen bir Sivas Divi türküsü seslendirdi. Ömür Bahçesi'nin gülü solmadan uyan gel gözlerim, gafletten uyan dedi. Efendim gafletten uzak durmakta fayda var. Ardından Emre Kızıl'ın sesi ulaştı. Salih Çamur'dan derlenen bir Samsun Çarşamba türküsüyle. Evlerinin önü bir büyük orman, anam dizlerimde kalmadı derman. Devam edelim bu kez Şanlıurfa'ya doğru yola çıkalım. Ve Yavuz Topucu'yu rahmetle analım. Çünkü İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptığı, onun Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği türküyü de Azize Gürses'ten dinleyelim. Ben bu dağın ağacıyam, ne tatlıyam, ne acıyam. Yunus Emre'nin sözleridir efendim, dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Saatimiz 7.25, 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma. TRT Türkü'de sabahı dinliyoruz ve ard arda güzel türküler ulaştı size. Az önce Yıldız Demirkol Savaş o muhteşem sesini bize anımsattı Yıldıray Çınar'ın. Ali Coşkun'dan derlemiş bu Sivas türküsünü. Bağdı sabah selam söyle o yare, mübarek hatırı hoş mudur nedir? Hemen bir türkü daha dinleyelim şimdi, sonra yol durumu hakkında bilgi verelim. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Bu kez Yıldıray Çınar'ın sesini dinleyeceğiz. Bahri İlhan'dan Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Kırıkkale türküsüyle. Efendim Yücel hocamıza da sıhhat diliyoruz, tez vakitte şifa diliyoruz. Biliyorsunuz şu anda tedavi görüyor, hepimizin hocası.
1: TRT Türkü.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz sıklıkla aydınlatmalar yapıyor. Bazı yollarda projeler kapsamında, bazı yollarda da yapılan yeni çalışmalar, desteklemeler nedeniyle trafik akışında değişiklik var. Sizleri kısaca bilgilendirelim. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkale kesimindeki 2 ila 3. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ila 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için sağ şerit trafiğe kapatıldı durumda, ulaşım sol şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beypazarı Ayaş yolunun 20 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı Ayaş yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ila 51. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu çift yönlü trafik akışı biliyorsunuz tek şeridin gidiş ve geliş şeklinde ayrılması. O nedenle hatalı sollamalar olmasın. Buna özenle uyalım. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ila 35. kilometreleri arasında, ki bu bölge Korkuteli Kuzey Çevre yoludur, yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Bingöl yolunun 70 ila 73. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpte güvenlik elemanları montaj çalışmaları yapıyorlar ve 6 Mayıs'tan 9 Mayıs'a dek sürecek bu çalışma sırasında 08 ila 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfaları ile web sitelerinden edinebilir ve daha güvenli bir yolculuk sağlayabilirsiniz. Yolumuz açık olsun efendim.
0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, saatimizi 7.33'ü görüyoruz. Yol durumu hakkında size biraz bilgi aktardık. TRT Türkü'de sabah yayında, sizin frekansınız Radyo Türkü'deyiz efendim. Emine Yılmaz programı hazırladı. Serdar Çıplak da sesleri ulaştırıyor.

Ben Deniz sizlerle yarenlik ederken türkülerimizi birlikte paylaşıyoruz. Efendim şimdi türkümüz yine çok güzel. Yıldıray Çınar'ı dinlemiştik yoldurumunu aktarmadan önce. Şimdi ezanlar diyecek Kenan Usta Ses ve biz de huşu içinde dinleyelim.

Aşağıdan gelen telli turnalar, içinizde telli turnam yok benim. Yarandan, yoldaştan soran olursa, yine sol yanımda derdim çok benim. Pir Sultan Abdal'ın sözlerinden oluşuyor ve Musa Eroğlu'ndan imza taşıyor. Bu bir samah çeşidi efendim. Kırtıl samahı diye anımsıyoruz bunu. Kırtıl samahı diye adlandırılan bu güzel samahı da Elif Buse Doğan seslendirdi. Ezanlar dedikten sonra Kenan Usta ses. Şimdi turnalara bu kez Sadık Gürbüz seslenecek. Dinleyelim TRT Türkü'de sabahta.

Efendim Karadeniz'deydik, kemençe eşliğinde yol havalarına bir örnek dinledik sizlere, dinlettik. Hasan Pekin dedi ki çıkıp da gideyim yüksek dağlara, sevdalım senin yüzünden kaldım ha bu hallara. Ve şimdi atın beni dağlara diyecek, bu kez Adem Ekin seslenecek dağlara.

0: Akşamın üstü serinlerde bütün dağların başı, yaşlarımı akıttım, hani onun yaşları dedi Adem Ekiz, atın beni dağlara diyerek. Efendim şimdi hava durumu hakkında size biraz bilgi aktaralım.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizde özellikle kuzey batı kesimlerinden ara sıra orta kuvvetli rüzgar eseceği ve 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olacağı da yine kayıtlar arasında. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale ve İstanbul 24, Kırklareli 27, Sakarya 28, Afyonkarahisar 22, Denizli 26, İzmir 27, Muğla 24, Adana 27, Antalya 24, Burdur 23, Hatay 27, Ankara 22, Eskişehir 24, Konya yine 22, Nevşehir 19, Bolu 24, Düzce 26, Kastamonu 23, Zonguldak 20, Amasya 26, Artvin ve Samsun 19, Trabzon 17 derece olacak. Ve Doğu Anadolu bölgemizdeki illere baktığımızda da Erzurum 15, Kars 13, Malatya 21, Van 13, Diyarbakır 24, Mardin ve Siirt 22 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Şanlıurfa'da da 25 derece sıcak bekleniyor ve gününüz sağlıklı olsun diyoruz.
1: Hava durumu.

Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ağ olmaz. Komşu kızı sevenin yüreğinde yağ kalmaz. Efendim Nida Ateş ve Yusuf Gül birlikte seslendirmişler Osman Özdenkçi'nin Eskişehir'den derlediği bu muhteşem türküyü. Ve ondan önce sizlere hava durumu hakkında bilgi aktardık. Saatimizde şu an 08.06 gibi bir kayıt görüyoruz ve ikinci saat dilimimiz de başladı. Eğer şimdi dinlemeye başladıysanız biz de size hoş geldiniz, merhaba, iyi ve sağlıklı, hayırlı bir gün diliyoruz diyerek yine hayır dualarımızı, dileklerimizi ulaştıralım. Emine Yılmaz programı hazırladı. Serdar Çıplak sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. Sizlerin evinize misafir oluyoruz. Yolda yolaştık ediyoruz. Ve siz bizi dinlediğiniz için çok mutluyuz. Bu cuma gününde yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Zira sizin olan iki saat dilimi başladı. Ve birlikte programı sonlandırmaya giderken türkülerle beraber iletileriniz de size ulaşacak. Şimdi güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim diyecek Sabahattin Gülümser. Servet Tekin'den Ferhat Erdem derlemiş bu Burdur türküsünü. Dinleyelim efendim.

Sen gülersen gül açılır yaz olur. Sen ağlarsan hayat karlı dağ olur. Hüseyin Öksüz'den derlenen bu Orta Anadolu türküsüyle Gülşen Kutlu seslendi sizlere ve 8.12'yi görüyoruz saatimizde. Efendim 1 Mayıs sabahında TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan size sesleniyoruz. Mayıs'ın en güzel zamanı işte her kışın sonu bahardır. O yüzden hayat bir nefes ve o nefesi de sağlıkla, huzurla ve iyilikle kullanmak gerekir. Allah yeter ki sağlık versin. Ve sizler yazıyorsunuz. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, saygılar. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarına ve siz emeği geçen ekibe armağan ediyoruz. Gününüz

şen, aydın olsun diyerek hayırlı cumalar duasında iliştirmiş. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun diyor. Aleyküm selam. Teknik ekibimize Sabahat Hanım, size kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. Hoşça kalın ve türküyle kalın demiş. Samsun ilk adımdan selamlıyor bizi ve hayırlı bir gün diliyor Halil Albayrak. Sıradaki türküyü de eşi Gülseren Hanım, oğlu Caner, kızı Ayşenur, gelini Arjeneta Albayrak ve torunları Viera ile Rozon Albayrak için istiyor. Sevgiler, selamlar. Dalen deden, Somuncu babadan hayırlı cumalar diyor Ergün Tontu ve Tontu ailesiyle birlikte Erdal Oğuz, Hilmi Keyhıdır, Dalen delilerle Ceyhanlılara türkü istiyor. Tabii ki türkü dostlarıyla hacı arkadaşlarını da unutmamış. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyerek hayırlı sabahlar diliyor. Tüm türkü dostlarına da bir türkü armağan ediyor. Var olunuz. Salih Akova İstanbul Pendik'ten selamlıyor bizi. Trabzon Araklı Kayacık köyüne ve türkü dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Var olunuz. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam da Diner Hacı Beşirli köyünden selamlayarak hayırlı bir gün diliyor ve sıradaki türküyü de bizim ekibimizle birlikte gurbetteki Hacı Beşirli köylülerine armağan ediyor. Bu kez Esat Kabaklı'nın Davudi Sesini dinleyelim. Gözünü toprak doyursun diyecek.

0: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.
1: Efendim Veysel Baba, unutulur mu? Sadık yâri kara toprağa seslenirken her birimizin kulağında o sadası. Ve dedi ki dost dost diye nice nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Rahmet diliyoruz, sevgiyle saygıyla yad ediyoruz Anadolu'nun o ulu ozanını. Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeş'e birlikte seslendirmişler kara toprağa ve biz de sizlere dinlettik Veysel Baba'yı yad ederek. Seçkin Sarı Çiçek diyor ki bazen bir türkü dinlerken dalıp gidersin. Önce çayın soğur, sonra umut. Umutların. Bu vesileyle gönüllerde taht kurmuş TRT Türkü yayın yapım ekibine ve güne bu frekansta başlayan güzel yurdumun türkülü yüreklerine Sivas ellerinden, Zara'dan selam ve saygıyla ömrünüz boyunca umutlarınız hiç soğumasın. Bunun üstüne ne denir ki? Çok teşekkür ederim. Ahmet Bakır Ezel İstanbul Büyükçekmece'den selam olsun diye başlıyor ve aleyküm selam. TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli canlarına demiş. Sabahat Hocam merhabalar, o sular seller gibi sunumunuza kolaylıklar diliyorum efendim demiş. Çok teşekkür ederim teveccühünüz. Sırayı alan türkümüzü önce sizlere, yol arkadaşlarınıza, eşim Neriman Hanım, çocuklarım Kerem, Semih ile birlikte Sürmene Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Güzel haberler alacağımız türkü tadında çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ben de saygı sevgiyle sunuyorum size efendim bütün dileklerimi. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlıyor bizi. Hayırlı bir gün diliyor. Erdal Öztürk Balıkesir'den selam ve sevgiler, günaydın. Neşet Ertaş zülüf dökülmüş yüze aman. Efendim Neşet Baba'dan her sabah türkü dinletiyoruz. Yine vaktimiz el verirse elbette. İbrahim Gümüş Muzun Başkenti Anamur'dan güzel ilkemin güzel insanlarına hayırlı cumalar, güzel sabahlar diliyor ve bereketli kazançlar dileğinde ulaştırmış. Antalya'daki torunu, Eylül kızları, damatları, eşine ve tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Anamur Bahçelievler Mahallesi Muhtarımız İbrahim Gümüş, İsmail Akgün'de tüm türkü dostlarını Araklı Trabzon'dan selamlıyor. Ve Kayseri'den dinleyicilerimiz var. Hepsine selam göndereceğim. Ama şimdi türkümüzü dinleyelim.

0: Sabahleyin erken çifte giderken öküzüm torbadan düştü, gördün mü? Manda yuva yapmış söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış, gördün mü? Efendim, bu hiciv dolu türküyü Kubat'tan dinledik. Bir Kastamonu türküsüdür ama manası çok derin. Ve bize Safranbolu'dan yazan dinleyicilerimiz, biraz sonra isimlerini tek tek sayacağım, onları da armağan olsun. Ondan önce de Hakkı Reis'in türküsünü Şükriye Tutkun'dan dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Dir'den derlediği bir Sinop türküsüydü. Şengül Ekinci yine bizi unutmamış. Antalya Kemer'den selam gönderiyor ve diyor ki, Sabahat Hanımefendi, Belkıs Akkale İzzet Altınmeşe yorumlu Benim Sadık Yarim Kara Topraktır türküsü için çok teşekkür ederim. Her şeyi bırakıp sonuna kadar dinledim. Emeği geçen herkesin ellerine, yüreğine sağlık ve bütün dinleyicilerimize de selam gönderiyor sevgili Şengül Ekinci, saygı bizden. Mithat Çatlakkaya Alıdağ Ener köyünden selamlıyor bizi. Hayırlı cumalar dilemiş ve Allah sizleri başımızdan eksik etmesin derken bizim duamızı söylemiş aslında. Allah sizleri var etsin. Yaşartan Doğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın diyor. Sıradaki türkü tüm insanlık için olsun. Ben de katılıyorum bu dileğe. Zübeyde Geyrek diyor ki, İskenderun'da bugün frekansınız çekmiyor, sizi dinleyemiyorum. Hemen duyurmuş olalım mı, yetkililerimiz mutlaka ilgileneceklerdir. Hayırlı cumalar diliyor Tamam Türk. Halil Zeybek, günaydın Sabahat Hanım. Kütahya'dan selam gönderiyorum. Sıradaki türkü başta Zeybek ailesi olmak üzere İstanbul'daki Torun ailesinden Bürgül'e, siz değerli TRT çalışanları ile türkü dinleyicilerine, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerime armağan olsun. Sevgi saygı selam bizden efendim. Berlin'den selamlıyor bizi İsmail Yalabık. İyi yayınlar diliyorum. Mümkünse Zeybek türküsü olabilir mi? Efendim, bizde bütün türküler var. Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı köyüne selam gönderiyor Zeki Bey. İsmail Etiş kendi Karabük Safranbolu'dan yazmıştı. Şimdi iki türkü daha sunalım. Hadi dilek tutun niyetinize. Hangi türküler çıkmış olabilir?
1: TRT Türkü.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de sabah tüm görkemiyle devam ediyor. TRT Türkü frekansındayız. Sizlerin radyosu, sizlerin programı. Efendim Güran Aktaş'ı dinledik. Çayıra serdim postu. Şu gelen kimin dostu?

dedi. Nazife İzzet'ten derlenen bir Isparta türküsüydü. Ondan önce de Gülay Özer bir Orta Anadolu türküsü seslendirdi. Ali Çöke'den Ömer Şan ustamız derlemişti. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. İdiltiriniz o kadar yoğun ve öyle güzel cümlelerden oluşuyor ki hemen size şunu vurgulamak isterim değerli dinleyicilerimiz. Allah nasip ederse hafta sonunda yine birlikteyiz. Eğer benim bir adım neden yok derseniz aman kaygılanmayınız. Her sabah her birinize selam göndereceğim. Değerli Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış bizi. Sıradaki türkü Bacana Hayati Gülbeyaz Ayçiçek, torunları Abdullah Samet Ayçiçek ve eşlerini istiyor. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhabalar derken sıradaki türkü Örsan Derya Deren Ersan, Tuğçe Kaya Emlak Vurkura ve bize armağan ettiğini söylüyor. Mersin'den selam gönderiyor Özgür Aldemir. Özcan Gönen de Manavgat'tan selamlarken sıradaki türküyü memleketi Afyon Emirdağlılara, Manavgatlılar ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Gülten Kaynak Edirne'den yazarak bizi hiç yalnız bırakmaz. Kiraz'ın başkenti diyor ve Karadeniz'in incisi Giresun'dan selam gönderiyor. Alparslan Can Türk, Fındık Kentlidir imzası selamlar saygılar bizden de. Kayseri'nin sesi Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü tüm dinleyicilerimizle birlikte bize de selam göndermiş. Aleyküm selam. Daimi dinleyicimizdir Selahattin Nerzi diyor ki TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine zevkle dinlediğimiz bu programa sevgiler günaydınlar. Bir mukabele efendim Yıldız Hanım'a ve size bütün sevdiklerinize türkü armağanımız var sizde var olunuz. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden bizi hiç yalnız bırakmaz. Sıradaki türkü isteğiniz doğrultusunda askerlerimize polislerimize armağandır. Tekin Koluç olarak Ankara'dan günaydın deyip hayırlı bir gün diliyor. Diyor ki Sabahat Hanım muhteşem sunumunuzla türkülere bir başka dinletir ruhu katıyorsunuz. Rabbim sesinizi sağlığınızı bozmasın. Sıradaki türküyü tüm eş dost ve yakınlarımla türkü radyosu açık olan dostlara tabii ki değerli ekibinize armağan ediyorum. Allah razı olsun bu hafta sizden duamı aldım. Var olun. Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan güzel bir güneşli sabahtan günaydın diyor. Hemen türkümüzü dinletiyoruz ancak Şengül Hanım demiş ki bugün yazamadım hemen. Ben size her zaman yazamıyorum. Vallahi bir öğrenci gibi sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Çünkü demiş arkadaşım Buket'i 14 yıllık arkadaşım Buket'i Antalya'ya ziyarete geldim. Doğum günüydü. O halde nice uzun ömürler dileyerek iki türkü sunalım ona da armağan olsun.

0: Emin Aldemir'in Hüseyin Avcı'dan derlediği muhteşem bir Antalya türküsü dinledik. Bayram Salman seslendirdi. Meşelidir Engin Dağlar meşeli. 3 gün oldu ben bu derde düşeli. Hatta her biriniz ilkokul müsamerelerinden belki de hatırlarsınız. Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok. Efendim güzel günler yaşayın diye Bedia Kartürk'ü de dinledik. Onu da size anımsatalım. Tarlaya ektim soğan, bitmediydi Doğan dedi. Trabzon'a uğradık ve Ahmet Yamacı'nın Hüseyin birinci yoldan derlediği türküyü dinledik. Şimdi Trabzon Karadeniz demişken hemen sevgili Gülnaz Malbastı Delal bizi dinliyor, Suna Koçak dinliyor ve elbette Sıdıka Tavukçu. Bu muhteşem üçgen, eşkenar üçgendir diyorum. TRT Türkü'de sabahın daimi ve enerji dolu dinleyicileri, değerli Murat Odabaşı da onların hislerini de tercüman olmuş. Selam gönderiyor. Hepsini sevgiyle kucaklıyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diyerek İstanbul'dan, Avcılar'dan bize güzel dileklerini iletmiş. Ancak özellikle yazdığı şu cümle benim o kadar duyguma dokundu ki. Her duyguyu barındıran, yürekte birikenleri gönülden dökülenlerle anlatan türkülerin her türünden seçkileri dinlediğimiz fevkalade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Adeta terapi gibi ruhumuza dingillik yayan bu şahane programı hazırlayıp biz dinleyicilerle buluşturan siz güzide sanatçımız ve sonsuz emekleriyle mükemmel yapan müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunalım. Var olasınız. Siz de var olunuz. Çok teşekkür ederiz. Kadir kıymet bilmek bu dünyada en büyük erdemdir. Biz de gönlünüze sağlık diyerek hayırlı bir gün diliyoruz sevgili Murat Odabaşı. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden bize selam göndermiş, başımız üstte. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar diyor ve türküyü de daima eşi Meral hanımefendi, oğlu Ege ile Turan hocamıza, Gökşen'e ve tüm türkü severlere armağan eder. Aykut Türk Bolu Gövem Yaylası'ndan hayırlı bir gün diliyor. Reyhan hanımefendiye benden türkü armağanı var. Torunlarınız Ala Asil ve Radyo Radyatörcü Bayram Dayı'yı da unutmuyorum. Gürol Seçil Kara, sizin de sabahınız hayır olsun. Yatağına selam olsun efendim. Zeki Gün, festival nasıl gidiyor? Muhteşem bir festival var Burdur'da biliyorum. Sevgiler, selamlar bizden de size. Tabii ki türkü armağanım var. Güzel Aydemir ailemizi, Ordu'yu da sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Mustafa Ayla Aydemir, evlatları Aleyna ve çocukları için bir türkü benden armağan var. Osman Çok Yaman'da cumamız mübarek olsun diyerek Erciş'ten Aşık Emrah'ın diyarından sesimizin ulaştığı her yere selam olsun deyip türkü istiyor. Türküler bizden, dinlemek sizden.
1: TRT Türkü

Saatimiz 9.01'i gösteriyor. TRT Türk'ün sabah 8 Mayıs Cuma itibariyle 3. saat dilimine başladı. Sular seller gibi akıyoruz zamandan ve sizlerden çok güzel iletiler geliyor. Onları seslendirmek istiyorum. Sevcan Orhan'ı dinledik. Bir Sivas Divriği türküsüydü. Nuri Üstünses'ten derlenen. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Bunu da ben Deniz öğrencilerime armağan ediyorum. Çünkü yıl sonu etkinliğimiz var 10 Haziran'da. Dolayısıyla iyice çalışmış olsunlar. Suna Koçak an be an takip etmiş ve hepsini not almış. Çok teşekkür ederiz. Ordu'dan selam gönderiyor Leyla Çavuk. İstanbul Şile'den sevgili şairem Nur Genç selamlıyor bütün ekibimizle birlikte bizi. Gökçen Çoğader Yücel diyor ki günaydın. Bizim evden mutlu sabahlar diliyorum. Çamlı Yayla'ya da sevgiler. Ve Yaşar Köksal Ankara Çubuk'ta bahçede doğal ortamda sobayı yakmış. Programı dinlerken sunarken hazırlayıp sunan ekibe teşekkür ediyorum diyerek dinlediği türküleri de not almış. Huriye Özer değerli öğretmenimiz size ve Nil diye selamlar. Hacit olsun. Sevgili hemşerim Refai'den selam gönderiyor. İsmail Hakkı Onur. Bursa'dan günaydın diyor tüm türkü severleri. Ve değerli dinleyicimiz Ahmet Özçelik yıllardır büyük bir sadakatle türküleri dinler ve mümkünse şu türküyü isterim diyerek de o kadar itinayla yazar ki. Bircan ablamı yarın sabah sizi çalsak olur mu? İnşallah size söz veriyorum. Not da alacağım ve size Saynur Hanım'a, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatımızın mensup eş ve çocuklarına bugün benim o muhteşem simge türküm vardır ya program sonunda armağan olsun. Ali Cengiz aynen öyle seçkin kardeşim diyerek herkesin yazdığı güzel cümleleri onaylıyor. İsmail Özdemir gününüz aydın gönlünüz şen olsun diyerek TRT Türkü ailesiyle İstanbul Radyosu ekibiyle Sabahat Hanım bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan yazıyorum. Sıradaki türküyü de Çanakkale'deki kızıma armağan ediyorum diyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selam göndermiş. Sıradaki türkü Çumra halkıyla radyo dostlarına armağan olsun diyor. Yavuz Selim Karlıdağ'da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Allah'ım bizi vatansız bırakma diyerek Zeki Başoğlu muhteşem bayrağımızı yansıtmış. Havva Bulanık diyor ki günaydın TRT Türkü'de sabah programı yapımcıları ve sunucusu Sabahat Hanım. Programlarınızı her gün büyük bir zevkle ve çok beğenerek dinliyorum. Bizleri bu güzel türkülerle buluşturduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sabahat Hanım sesinizden Zeynep Ağat türküsünü istiyorum dinletirseniz diyor. Yarın Zeynep Ağat'ı okuyacağım. Bugünkü türküyü çok istediğiniz sıralama yapıyorum. Metin Yıldırım'da Tortum Doruklu Köyü.

Kemer'den yazıyor ve değerli dinleyeceğimiz Murat İşisağlam'da Nide Kemerhisar'dan, Muhammed Ateş Bilecik Bozöyük'ten ve Mehmet İpek de ah türkülerimiz ah gönül tellerimizi akortlayan ve binbir namiyle bizlere yaşama sevinci veren türkülerimiz diyerek türküyü sade ve akıcı sunumla bizlere ulaştıran değerli Sabahat Aslan hanımefendinin şahsında bütün ekibi kutluyorum diyor. Var olunuz, gönlünüze sağlık. Her şeyi güzel ekibimizden. Hemen türkümüz.

0: TRT Türkü.
1: Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Gözümden Allah sana, gözümden Allah sana. Beni kapmadan eller, beni kapmadan eller. Başımı bağla sana, başımı bağla.

9.14'ü görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah bir cuma gününde sizlere sesleniyor. Sizin adresiniz TRT Türkü frekansımız efendim. Bugün tabii Karadeniz'de coşku yaşandı ve bunu da herkes yansıtmış. Çay vakti, herkes bağda bahçede ve Oflu Gamze diyor ki günaydın, kolay gelsin. Ne güzeldir Karadeniz müziğiyle kulaklarımın pasını silmek. Şu an Antalya Tıp Fakültesi'ne gidiyorum. En kıymetlim dostum, eşi kötü hastalık nedeniyle böbreği alınacak, ameliyat olacak. Ona bütün dualar olsun diyor. Bütün kalbimizle dua ediyoruz. Mayıs ayı benim için de kederlidir. Sizlerle paylaşırım duygularımı vakti gelince. Ama şifa diliyorum bütün hastalara. Umut varsa hayat mutlaka vardır. Diyor ki çok teşekkür ederim. Karadeniz türküsü olursa ona da moralimiz gelmiş olur yerine. Ve arkadaşıma da armağan olur. Dua istiyorum. Bütün dualarımı sizin için bu güzel Karadeniz türküleri. Zeynep Başkan az önce dinledik ve Çaylık dedi. Çaylığı çağlayırım, kırıp da bağlayırım. Üç gün görmesem seni oturup ağlayırım. Yüksel Baltıcı'dan bir eser. Ondan önce de Cimilli İbo ne güzel dedi. Gel aşalım aşalım Trabzon dağlarını. Aha ben geliyorum, aç bağ kollarını. Ve Konyalım dedi. Konya türküsü sözlendirdi. Aslan Mustafa'yı da Sümer Ezgi'den dinledik. Yöre ekibinden Nidat Fekçi hocamız derlemiş. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun demişti. Alparslan Can Türk yazdı Giresun'dan. İlhan Mehter. Gönlü niyeti güzel halis tüm dostlara yürekten kocaman günaydın. Emeğin başkenti Zonguldak'tan herkese selamlar. Sabah Hanım size ve ekibe kolaylıklar diliyorum dedi. Özgür Aldemir Mersin'den yazdı. Ali Cengiz ne güzel demişsiniz. Rızık sadece mal değildir. İyi insanlar da denk gelmeniz rızıktır, ağır olunuz. Efendim değerli Turan Akman Erkılıç hocamız bizi hiç yalnız bırakmaz. Serkan Alkan yazdı. Özcan Gönel Manavgat'tan, Emine Demir Atamer Trabzon'dan yazdı. Şükrü Tarhan günaydın dedi. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden. Turan hocam da demiş ki

0: Size, öğrencilerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve bütün akrabalarınıza armağanım olsun. Ve Fındığın başkenti Tiribolu Ataköy'den Aşçı Hamza yazdılar. Çok teşekkür ederim. Bayram Gökçen de Fethiye'den. O halde türküler sıralansın, Serdar Çıplak ulaştırsın.
1: TRT Türkü.

Efendim, bir cuma gününde fırtına gibi esiyor programımız TRT Türkü'de sabah. Birbirinden güzel türküler dinledik ard arda. Az önce bir Zeynep'den sonra türkü geldi huzurlarınıza. Dedi ki Hediye Karabağ: kimin ağrıyır canı, okşayıptı mercanı, her bir derdin dermanı, çay çay çay. Zeynel Cabbarzade ile Emin Sabitoğlu'ndan alınan bu Azerbaycan ezgisinde Hediye Karabağ'ı dinledik. Ardından da Orhan Akalmaz Kırklareli türküsü seslendirdi. Mustafa Sami Arı'dan derlenmiş bir Lüleburgaz türküsü, Burgazlılara selam, ah tren kara tren. Ardından da bir Sivas türküsü, Osman Nuri Nida Şan'dan alınan bir türkü, Grup Leçin'in sesinden ulaştı sizlere. Entaresi dımdım yer, gelir diye umdum yer. Fırtına gibi esiyoruz TRT Türkü'de sabahta. Namık Uras Nidebor'dan yazıyor: selam sevgi bizden efendim. Bilal Adana'dan selam gönderiyor. Seyhan Hanım'la bütün dostlar için türkü istiyor. Neşet Baba'nın türkülerini çaldık bolca. Mustafa Atmaca Afyon Karahisar'dan selam gönderiyor. Cevriye Avcıbaşı Manisa'dan, Şamar Köyü'nden ulaşmış. Oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan için türkü istedi. Güray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den bize selam gönderdi. Torunları Milan ve Karan da, oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Afyon'dan Hüseyin Erçolak, Ekrem Bilici İstanbul'dan, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden, Zafer Özkara Sakarya Camii'den seslendi ve Rıza Yakın'da Bafra'dan herkese selam göndererek bugün eşi Fatma Hanım hasret duyduğu kızları, Bursa'daki Nuray, Batman'daki öğretmenlik yapan kızı İlknur ve gardiyanlık görevi yapan damadı Abdullah Biricik'le torunu Giray'a türkü armağan etti. Vakit az, hemen türkü dinletelim.

0: kaldık be abi.
1: Abi abi 32 tane kasta yüklenilir mi hayvana be?
2: Kim yükler bunları be ya?
0: Ya abi kardeşim.
1: Yağlamamışsınız tekerlekleri
0: de. Ekmek davasında be ya.
1: Tekerlekleri de yağlamamışsınız. Ağır geliverdi hayvana be.
2: Üzengiyi de düzmemişsiniz güzel.
1: Be yazık.

0: Erik dalı gevrektir, basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, küsmeye gelmez. Bir Burdur türküsü seslendirdi Tülay Ağagil. Efendim Kadir Türen'den Yücel Paşmakçı hocamız derlemiş. Dilerim ki sağlıkla çok daha türküler derler. Ama ondan önce bir Rumeli kompozisyonu geldi ki kulaklarınıza ulaştı. Gerçekten muhteşem. Rumeli geçidiydi, Rumeli albümünden Faruk Yılmaz'ın. Ama kimler yoktu ki? Cennet Mekan Arif Şentürk, Rüstem Avcı, Rüstem Aga'ya selam olsun. Dedi ki kırbaya gelin allatalım, bin tarlaya ağlatalım. 32 kasnak yükletelim, kırım belini kütletelim. Efendim muhteşem bir hiciv dolu ve Rumeli'nin bütün özgünlüğünü yansıtan türkü. Emine Yarar Safranbolu'dan bize selam göndermiş. Sıdıka Tavukçu diyor ki bugün misafirim canım yeğenim Melih Kumpasoğlu'na, Mustafa Kumpas'a türkü armağan edelim. Hay hay. Ahmet Bakırezer demiş ki bir Karadenizli olarak bugün ihya olduk. Allah ne muradınız varsa versin sevgili Sabahat Hocam. Efendim ekibimin eline, koluna, yüreğine sağlık. Serdar Çıplak ve Emine Yılmaz harikalar yaratıyorlar. Suna Koçak çay çay çay demiş, Cimilli demiş ve Ispartan baba hocam diyor. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın, hayırlı cumalar. Bugün biraz geciktim ama son bir saatte birlikteyim. Arkadaşlarımla birlikte sıradaki Türkiye beni ortak eder misiniz? Antalya'dan saygı ve selamlar, bizden bir mukabil diyoruz. Hemen Serdar Çıplak türküleri göndersin size.
1: TRT Türkü.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz, yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz dedi Oğuz Doğan Cengiz, Muharrem Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle. Efendim ondan önce de Mehmet Demirtaş ne güzel seslendirdi Neşet Ertaş'ın türküsünü Neşet Baba dinlemek isteyenler de çok sevinmiştir. Hamdi Özbay'ın notalandırdığı o şirin sözlerine hayranın gözlerine türküsü de Neşet Baba'yı dinlemek isteyenlere armağan olsun. Kemal Özkoğlu Kütahya Tavşanlı'dan bize selam gönderdi. Bugün türküyü kızım Sibel Ertekin'in doğum gün olduğu için onu armağan etmek istiyorum demiş. Mutlu yıllar diliyoruz. Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın dedi. Ve Suna Koçak yapımcı Emine Yılmaz, Emine Yılmaz diye böyle kalpler, emojiler göndermiş. Serdar Çıplak'la birlikte yapımı hazırlıyorlar. Coşkuluyuz. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selam gönderdi. Enver Çetin güzel finikemizden selamlar Sabahat Hocam. Sıradaki türküyü eşim Çetin, çocuklarım Ender, Önder, Emre, gelinim Hümeyra, Aslıgül ve torunlarım Ezginaz, Efe Yağız, Elif Sude, Oğuz Alp, Asil ve Zeynep armağan ediyorum dedi. Mehmet Akyıldız'ı Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden yazan çok sayıda dinleyicimizden ama hemen türkülerimizi sunalım ki programımızda bol türkü dinleyin.

Dere geliyor dere, kumunu sere sere. Burdur Tefendi türküsüyle Makbule Kaya seslendi sizlere. Ahmet Yamacı repertuarımıza kazandırmış. Efendim ondan önce de Oğuz Doğan Cengiz dedi ki ne olur dedi, güzelce Muharrem Ertaş türküsünü seslendirdi. Ve Ahmet Turan Şan'da Tin Tin Tinimin Hanım. Bunları neden söylüyorum? Dinleyicimiz teşekkür etmiş bize. Mahmut Üstünda Isparta'dan yazıyor. Cabir Şahin de diyor ki sevgiler, türküler hayattır, türküler geçmiştir, gelecektir. İyi ki varsınız. Kayseri'den selam göndermiş. Yaşar Köksal da bay tarlaya ektim soğan için teşekkür ediyor. Durak Çağatay Erzurum'dan seslenmiş. Hasan Ceylan Aydın'dan selam ulaştırırken Mustafa Erkılıçoğlu diyor ki Kocaeli Gebze'den selamlar, hayırlı cumalar. Biz de buradayız matbaa çalışanları olarak, dinlemeye devam ediyoruz. 66 radyo arasında TRT Türkü'yü seçtik. Var olunuz, bizim radyomuz sizin radyonuz. Sabite Başkan Viyana'dan günaydın diyor yurdumun güzel insanlarına. Herkese türkü armağan ederken Meryem Dingil de günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Seçil Kamber Aydın Çin'den bütün ekibimize selamlar, sevgiler demiş. Ali Yöntem de diyor ki çok teşekkür ederim, bizim için bugün bütün türküler oldu. İyi ki varsınız TRT Türkü. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden seslendir. Enver Çetin güzel finikemizden selamlar. Sabah Hanım bugün eşim Çengül Çetin, çocuklarım Ender Önder, Emre, gelinlerim Hümeyra Aslı Gül ve torunlarım Enginaz, Efe Yaz, Elif Sude, Özalp, Zeynep ve Asile Armağan olsun diyor. Ve Sunu Koçak hop hop demeye devam ederken Adem Öçal İstanbul Esenler'den bize seslendi. Günaydın Yasin Halkan Uşaklıoğlu. Kemal Özkul'da Kütahya Tavşanlı'dan selam göndererek Sibel Ertekin'in doğum günü olduğunu yine vurgulamış. Doğum günü kutlu olsun. Ve bütün dinleyicilerimize bugün seslendik. Serdar Çıplak sesleri en güzel biçimde ulaştırırken Emine Yılmaz o güzel repertuarı sizler için hazırlamıştı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Efendim yarın sabah yine Allah nasip ederse birlikte olacağız. Bugün sizlere çok sevdiğiniz ve Nide'den derlediğim Çekin Halay Dizilsin, Sürmeli Gözler Süzülsün adlı türkümle veda ediyorum. Ama esen kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Edirne Uzunköprü yöresine ait Vurun gelinin kınasın türküsünde geçen koçu sözcüğü. Gelin koçusu tellidir, içinde gelin bellidir diyor türkümüz. Burada geçen koçu kelimesi sözlükte süslü bir tür gezme arabası ya da direkler üzerine kurulmuş bir tür zahire arabası olarak geçer. Ancak Balkan göçmenleri koçu kelimesini gelin arabası anlamında kullanır. Bir kına düğün ezgisi olan türkümüzde bu anlamıyla yer bulmuştur. Şimdi yöre ekibinden derlenen bu türküyü Kenan Tuna'dan dinliyoruz. Vurun gelinin kınasın, ailetsin garip anasın. Gelin atladı eşiği, sofrada kaldı kaşığı. Gitti evin yakışığı, şen ol daylar, şen olasın.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi kırmızı bültenle aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Kurgusal bir sistem işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma bugün görülmeye devam edecek. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hapere geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen çatışmalar sürüyor. İki taraf birbirini ateşkese uymamakla suçluyor. Haberleri dinlediniz.

Ateş tutan eline gülüm can Ayşem, şıngırdaklı maşolem. Ateş tutan

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Nisa Nurselek. Ankaralıyım. Yarım Senden Ayrılalı eserini istirham ediyorum. Teşekkürler tüm dinleyicilere, armağan olsun.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz ve ben Hakan Yılmaz, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Yandım Allah yandım yatamıyorum, gençlik elden gitti tutamıyorum. Yarın bahçesinde bir bülbül idim, alındı dillerim ötemiyorum.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu, nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Hüseyin Geçer, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Ertuğrul Güney. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan bir türküyle sürüyor. Türkmen kızı bar oynuyor, kollarını ata ata.

Birlikteliğimizi Reyhan Ediş'in seslendireceği birbirine bağlı iki güzel türküyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. İlk olarak Sivas yöresinden Zaralı Halil Söyler'den alınan Uzun Hava'yı dinleyeceğiz. Uzun Hava'ya Hüseyin Geçer ve Umut Sülünoğlu yol gösterecek. Akşam olur gölge düşer kayıya, mahmur gözlüm yer serer ki uyuya. Ve buna bağlı olarak Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü seslendirecek solistimiz. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider.

Rize yöresinden İbrahim Can'ın derlediği türküyü sanatçılarımız Özlem Üngör ve Volkan Karaoğlu seslendiriyor. Epaçi keşaneni, niçun bağladın yana?

Solistimiz Özgür Eren, Bilecik yöresinden alınan türküyü seslendiriyor. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dalına şahinler konar.

Gam elinden benim zülfü siyahım, peykan değdi sinem yaralandı. Suna başın için ağlatma beni, bugün sevda canda aralandı. Sivas yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz.

Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyü solistimiz Semra Algül Oflas seslendiriyor. Ben razı değilim hicran agama, garip gönlüm haldan hala salan var. Sabavetten beri bir yol gözlerim, el zanneder uzaklarda kalan var.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Erzincan yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyle devam ediyor. Vardım Hindelin'e kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin, ben senin kahrını çekemem gönül.

Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan bir Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca.

Çorum yöresinden Aşık Haydar Öztürk'ten alınan bozluğa bağlama sanatçımız Umut Sülünoğlu seslendiriyor. Yüce dağ başına kurdum aralık.

0: gidelim, of of gidelim.
1: Sevgili dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Ankara yöresinden Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz. Kayaların arını, süpürseler karını, şu benim dar günümde gönderseler yarimi. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz ve ben Hakan Yılmaz, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü. Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi kırmızı bültenle aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı, 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, Yalova'da valilik ziyaretinde konuştu. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi tavizsiz sürdürüyor. Bakanlık ilk 4 aylık bilançoyu açıkladı. 2264 operasyonda yüklü miktarda kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavına başvurular bugün başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Adayların puanı oturumların %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz dedi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen çatışmalar sürüyor. İki taraf birbirini ateşkese uymamakla suçluyor. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 8 Mayıs Cuma, haftanın son iş gününde, günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle gün ortası programımıza, TRT Türkü frekansına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı sizler için bugün Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Fırat Özturan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'le. Bugün de keyifli bir öğlen geçirmenizi diliyoruz. Yine her zaman olduğu gibi İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarımız stüdyomuzda yaklaşık bir saat boyunca siz türkü dostlarımız için çalıp söyleyecek türkülerimizi Emre Kızıl, bugünkü solistimiz, güzel sesiyle hem çalacak hem söyleyecek, az önce de yaptığı gibi. Kendisine saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, kavalıyla Halil Çok Yürekli, yine bağlamasıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek çok güzel bir türküyle, Yasemen isimli türküyle açtı programı sevgili Emre Kızıl. Hoş geldin, merhaba diyerek hemen akışımıza devam edelim. Emre, nasılsın?
1: İyiyim, hoş buldum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Bu güzel cuma gününde, bu güzel bahar havasında yine türkülerle gün ortası programımızda bir kez daha bir saat boyunca bu kez türkülerimizi senden, senin güzel sesinden dinleyeceğiz sevgili Emre. Sıradaki türkümüz hangi yöreye gidiyoruz şimdi?
1: Sırada şimdi Erzincan Tercan yöresine gidelim. Aşık İsmail Daimi Üstad'dan derlenen çok güzel bir türkü. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı diyelim.
0: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz efendim. Aşık Daimi'den derlenen Nida Tüfekçi'nin derlediği bu güzel Erzincan Tercan türküsünden sonra bu kez Sivas Kangal yöresine gidiyoruz değil mi Emre?
1: Evet, şimdi Sivas Kangal'a gidiyoruz. Muhlis Akarsu Üstad'dan derlenen çok güzel bir türkü. Hepimizin böyle çok severek
0: dinlediği
1: dillere pelesenk olmuş. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır toprağını elerim. Tam sözleriyle böyle söylemek isterim. Aşık Kerem'e ait sözleriyle.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir sevda türküsüdür değil mi?
1: Harika bir
0: türkü. Kavuşamayan, uzakta olan, gurbet çeken, özleyen, tüm kalbinde taşıyan sevgisini dostlara armağan olsun diyelim. Bu güzel türküyü türkülerle gün ortasında Emre Kızıl seslendirdi. Güzel sesinden dinleme fırsatı bulduk. Teşekkürler. Şimdi yine Sivas'ta kalmaya devam ediyoruz. Bu kez bir başka büyük usta değil mi?
1: Evet.
0: Unutulmaz ozanlarımızdan Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan bir eser var. Şarkışla yöresinden bu kez. Mecnunum, Leyla'mı gördüm diyoruz şimdi de.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Saatler 12.31'i gösterdi bir de. İzmir'den canlı olarak çalınıp söylenilen programımız Türkülerle Gün Ortasında. Emre Kızıl'ı dinlemeye devam edeceğiz. Fakat şimdi bir küçük ara vereceğiz. Saz üstadlarımız akortlarını yaparken bizler sizleri bir Tunceli türküsüyle baş başa bırakacağız. Hediye Karabağ söyleyecek. Bu dünyanın devranına.

Efendim yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Sevgili Emre Kızıl'ın güzel sesinden türkülerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Bu kez Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresinden bir türkü seslendirecek sevgili Emre bizlere. Ben de döndüm Mecnun'la Leyla'ya diyecek.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz efendim. Bugün gerçekten birbirinden kıymetli sanatçılarımız sizler için harika performanslar sergiliyorlar. Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan, Gökhan Mert Erol ve Tayfun Şakalakoğlu ve başta solistimiz Emre Kızıl. Sağ olun, var olun diyoruz ve bir keyifli türküyle daha devam edelim diyoruz. Sırada ne var sevgili Emre?
1: Sırada şimdi çok yakın zamanda kaybettiğimiz Aşık Kulduran Usta'ya ait. Hı hı. Sunam senden evvel vadem yeterse, başucuma garip diye yaz hemi. Yıllar boyu çekme benim ahımı, mezarımı bir ücraya kaz hemi diyelim.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten türkülerimizin her biri ayrı bir kültür mirası. İnsana ait her duygu her yöreden farklı bir şekilde dökülüyor. Dizelere, gönüllere farklı akıyor. Bu da öyle güzel bir türküydü. Sağ olun, ağzına sağlık sevgili Emre Kızıl. Ve devam edelim. Bir güzel türkü daha görüyorum. Necedir ağlarsın.
1: Evet.
0: Sıradaki
1: türkü. Necedir ağlarsın. Ey kaşı keman diyelim.
0: Diyelim, buyurun.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim. Sağolunuz. Türkülerle gün ortasında bu kez Erzincan Tercan yöresine uzanacağız değil mi? Sıradaki
1: Uzanalım mı?
0: türkümüz.
1: Gidelim mi Erzincan Tercan'a?
0: Aşık Davut Sülari'den alınan bir güzel türkü. Turnam gelir bizim elden, yeni kalkmış ağır gölden. Ne olur konuş bizim dilden.

0: Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun. Saatler 12.56'yı gösterdi bile. Zaman yine su gibi akıp gitti. Keyifle birbirinden güzel türküleri bugün İzmir Radyosu'nun en güzel seslerinden Emre Kızıl'ın sesinden dinledik. Hem çaldı hem söyledi. Yine kendisine İzmir Radyosu'nun saz üstadlarından, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, kabalıyla Halil Çok Yürekli. Her zaman tarından onu tanıyorsunuz. Ali Gözkan Özcan bugün bağlamayla eşlik etti. Ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu harika performanslar sergilediler. Sevgili Emre, vakit daraldı. Bir son türküye vakit var. Hangi türküyle bitirelim?
1: Şimdi çok güzel bir halay türküsü diyelim. Erzincan yine.
0: Hı hı.
1: Kuyudan su çekerler tulumunan. Diyelim. Kızı da gelin ederler zulümünan diyelim.
0: Diyelim.
1: Aslında bu evet. Deme çevirmeli böyle. Bir kadın, hı hı, bir erkek şeklinde.
0: Keyifle dinleyeceğiz. Bugün programı hazırlayan Özgür Yardımcı ve ton masterimiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köselerli. Güzel bir iyi hafta sonu da dileyelim ve müzikle baş başa bırakalım sizleri şimdi.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 8 Mayıs Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palan Döken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Türküler eşliğinde yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuz Bizim Eller programı başladı efendim. İlk türkümüzü arşiv kayıtlarımızda Lütfü Ortakale seslendiriyor. Erzurum kilidi mülki İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.

Erzurum kokan bu güzel ezginin ardından sevgili dinleyiciler, şimdi yönümüzü Mezopotamya'nın kalbine, taş duvarların yankısına, Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Bilirsiniz bazı türküler vardır, sadece kulakla değil, doğrudan gönülle dinlenir. Kaynak kişi Mahmut Güzelgöz'ün nefesinden dökülen, kıymetli hocamız Mehmet Özbey'in titizliğiyle bizlere ulaşan o meşhur eserle baş başayız. Alaydın elin elime. Şimdi bu kadim ezgiyi, sesindeki o kristal durulukla geleneği bugüne taşıyan Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz.

Gönüllerin bir olduğu, duaların göğe yükseldiği bu güzel cuma gününde ruhumuzu dinlendirecek çok özel bir durağa uğruyoruz. Şimdi yönümüzü sarp kayaların arasından süzülen Fırat'ın serinliğini, gurbetin ve hasretin harmanlandığı o güzel memleket Erzincan, Eyin'e gidiyoruz. Eyin'in o meşhur "Bugün günlerden cumadır cuma" isimli türküsüyle gönül bağımızı tazelemeye geliyoruz. Bu kadim ezgiyi Türk halk müziğinin beyefendi sesi, tavrı ve üslubuyla Hüsamettin Subaşı seslendiriyor.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından yükselen türkü rüzgarı, TRT Türkü frekanslarında gönüllere misafir olmaya devam ediyor. Şimdi sizleri sözüyle, özüyle, buram buram Anadolu kokan Şanlıurfa'nın o bereketli topraklarından süzülüp gelen bir ezgiyle buluşturuyoruz. Sırada her notasında ayrı bir zarafet barındıran Urfa'nın o eşsiz müzik kültürünü bir meyvesi var efendim. Bülbülün göğsü al olur. Bu kez bu güzel eseri genç ve duru sesiyle türkülerimize can veren Merve Kayacı'nın yorumuyla radyolarınıza taşıyoruz. Bülbülün gülü olan feryadı sevdanın en naif haliyle birleşiyor. Bizim ellerin tınısı Erzurum'dan tüm Türkiye'ye bir gönül selamı olup ulaşıyor.

TRT Türkü. Gönül heybemizde bugün Diyarbakır'ın neşesi ve ritmi var. Sırada dinlerken yerinde durmanın pek de mümkün olmadığı o kıvrak ve hayat dolu Diyarbakır türküsü. Bir o yani, bir bu yani. Bu şen şakrak eseri Diyarbakır'ın sesini ve nefesini tüm dünyaya tanıtan, o kendine ağız tavrıyla türkülerimize can suyu veren kıymetli sanatçımız Bedri Aysel'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bedri Aysel'in o babacan, o neşeli sesi şimdi evlerinize, dükkanlarınıza, araçlarınıza bir bayram havası getirecek. Haydi bakalım, şimdi biraz omuzlar hareketlensin, gönüller ferahlasın. Diyarbakır'dan gelen bu güzel selam, Bedri Aysel'i sizlerle.

yorumuyla gönüllerimize dokunan Hüseyin Tuğra'nın sesinden dinleyeceğiz. Hüseyin Tuğra'nın o buğulu sesi ipek bir halı gibi dokunan bu ezgi ile birleşince eminim ki hepinizi alıp uzaklara, o eski ama eskimeyen günlere götürecek. Gaziantep'in asaletini Hüseyin Tuğra'nın nefesine eşlik ediyoruz efendim. Kulaklarımız ve gönüllerimiz bu güzel seste.

Diyarbakır güzeldir. İçindeki canlarla daha da güzeldir. İşte o canlardan süzülüp gelen, sevdayı en içten haliyle mühürleyen bir eser var sırada. Vallahi o yardır. Bu güzel Diyarbakır türküsünü sesindeki asalet ve geleneksel tavrıyla bizleri her daim derinlere götüren kıymetli sanatçımız Ahmet Turan Çan seslendiriyor.

TRT Türkü. Sevgili dinleyiciler, Bizim Eller programında TRT Türkü frekanslarında omuz omuza, gönül gönüle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi dağları aşıp, nehirleri geçip, Rumeli'nin o hüzünlü ama bir o kadar da asil havasına misafir oluyoruz. Sırada her dinlediğimizde içimizi sızlatan, gurbeti ve hasreti ilmek ilmek işleyen o meşhur Rumeli ezgisi var. Bülbülüm altın kafeste diyor Kubilay Dökmetaş.

Saatimiz 13.38'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda TRT Türkü frekanslarında birlikteliğimiz Erzurum yöresinden bir türküyle sürüyor. Zeki Süzergil'i dinliyoruz. Kazman'a ısmarladım Nargele.

Sırada Ankara'nın o kendine has ritmini iliklerimize kadar hissettirecek bir eser var. Ayaş yollarından açtım da geldim. Bu neşeli ve samimi Ankara türküsünü sesindeki o tatlı tınıyla Anadolu'nun her köşesine selam gönderen kıymetli sanatçımız Fatma Topçu'nun yorumuyla dinliyoruz.

TRT Türkü. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı. Gel Bilece gezelim dosta düşmana karşı diyor Sivas türküsünde Oğuz Doğan Cengiz.

Canan Kılınç'ın seslendireceği türküyle Giresun'a gidiyoruz. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor senin annenden doğan?

TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyosu'ndan Bizim Eller programıyla Elif Sucu, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Semra Bağcı seslendiriyor. Kaşların karasına, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da Saha 2026 heyecanına ortak olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında, başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri ve güvenlik komitesi kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı. 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da TürkSat AŞ ile COSGAP arasındaki işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu. Uraloğlu, TürkSat'ın ilgili sektörlerinde bazı firmalara kredi verileceğini duyurdu. Verilecek kredilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için de sonucunu takip edeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da vardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuştu. Soruşturmanın kilit ismi kırmızı bültenle aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme tanık ifadelerini ve sanık savunmalarını dinliyor. Savcılık ara mütalasında Muhittin

Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamını talep etti. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de jandarma ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği ve zehir tacirliği suçlarından arandıkları belirtildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT GAF Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Birlikteliğimiz boyunca farklı yörelerden seçtiğimiz güzel türkülere keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için kıymetli yapımcılarımız Deniz Özalp ve Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz usta isim Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışımızda sizi Özay Gönlüm'den alınan bir Denizli türküsüyle karşıladık. Sanatçı Gönül, evlerinin önü bulgur kazanı dedi. Hız kesmeden sıradaki türküyle devam ediyoruz. Ağrı Eleşkirt'ten bir türküyle İmran Koç seslendiriyor. Tarama yar tarama, yar zülfünü tarama, ben bu dertten ölürsem merhem olma yarama.

Yıldız Ayhan'ın Perihan Altuncu'dan derlediği Kastamonu Tosya türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Tosya'dan geliyor pirinci.

İzmir Bergama'dan Talip Özkan'ın derlediği türküyü bağlama takımı koro halinde söylüyor. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık.

Bestesi ve güftesi Hilmi Şahbalı'ya ait bir türkü geliyor radyolarınıza. Sanatçı Nurgül seslendiriyor. Kızılırmak.

Rumeliburgaz'dan Cemil Şabanoğlu'ndan alınan türküde Rüstem Avcı'ya kulak veriyoruz sevgili türkü dostları. Alan çayırlarında koyun gidersin, bir donla gömleğe kurban gidersin.

Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türkü paylaşıyoruz şimdi de. Selda Bağcan'ın yorumuyla geliyor radyolarınıza. Havada durna sesi gelir, kanadı kırmam.

Afyonkarahisar yöresinden Taşkın Doğan Işık'ın seslendirdiği türküyü dinliyoruz şimdi de. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.37'yi gösterirken TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle yöreden yöreye dolaştığımız programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada sözleri ve müziği Mahmut Erdal'a ait bir türkü var. Devrim Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Arayam derdimin çarelerini diyecek sanatçı.

Güftesi ve bestesi Kenan Eren'e ait türküde Burhan Çaçan'a kulak veriyoruz şimdi de. Bahar geçti, yaz geldi, al kucağın saz geldi.

Sevgili türkü dostları, şimdiki durağımız Erzurum. Hulusi Seven'den alınan türküyü Gürkan Özpeker söylüyor. Yandı canım tende, ey ruh.

TRT Türkü'de, TRT Gulf Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programında Bitlis Ahlat'a uğruyoruz. Atakan Çelik'in derlediği Türkiye, Aysun Gültekin ses veriyor. Kulaksız da guyi var, güzellerin toyi var.

Erzincan yöresinden Pir Sultan Abdal Deyişi'ne yer veriyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerin Mevlam Kerim'dir.

Ruhunuza şifa veren türkülerden bir demet armağan ettik siz değerli TRT Türkü dinleyicilerine. Severek eşlik ettiğinizi umuyor, yarın aynı saatte tekrar görüşmeyi diliyoruz. Programı hazırlayan Soner Emre, Deniz Özalp'ti. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve mikrofonda ben Derya Can. Nazlı Öksüz'ün seslendirdiği son bir türküyle veda ediyoruz. Yasemen dalına yar neden eğmeli? Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Ordu yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Beytullah Şanlıyurt'tan derlenen türküyü Coşkun Gök seslendiriyor. Kemençemin telleri, bağırsaktır bağırsak, acep yar işitir mi ha buradan çağırsak.

Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Bayburt yöresindeyiz. Okan Murat Öztürk seslendirecek. Giderim yolum dağdır. Bu ne meyveli bağdır. Ben kazanım yer yesin. Nice ki canım sağdır.

Aşık Beyhani'den derlenen türküyle Muharrem Temiz'i dinledik. Kirpiklerini okeyle vur sineme öldür beni. Saatlerimiz 15.20. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Songül Karlı seslendiriyor. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım.

Cemile Cevher'den derlenen Trabzon yöresine ait türkü Fuat Saka'dan dinliyoruz. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var, ha bu köyün içinin acayip bekârı var.

rulet. Halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlenen türküyü Cengiz Özkan seslendiriyor. Bahar gelir kudurursun, kızılırmak seni seni. Ne uyursun ne durursun, kızılırmak seni seni.

Taslan'dan Rize yöresine ait bir türkü dinledik. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibinde kalır. Verin şalvarı geri, seni kim olsa alır. Saatlerimiz 15.35, Sivas Zara'dayız. Sibel Güzel seslendiriyor. Kaleden iniş mi olur, Hamdemir gümüş mü olur?

Hasan Çıtak'tan derlenen Artvin yöresine ait türküyle İmran Koç bizlerle. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül gül yarelenir. Bakmaz mısın şu sinemde yaraya? Derdimi söylersem gül yarelenir. Erzincan Tercan'dayız. Aşık Daimi'nin sesinden dinliyoruz.

Karadeniz'den programında son türkümüzü Erol Köker'den dinleyeceğiz. Sular durulur derler. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da Saha 2026 heyecanına ortak oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri ve güvenlik komitesi kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı. 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkati çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını belirtti. En kısa sürede yayınlayacağımız genelgeyle uygulama sürecini de açıklayacağız dedi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti heyetiyle Barış Annelerinin yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği ve zehir tacirliği suçlarından arandıkları belirtildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. ABD, 70 tankerin İran limanlarına giriş çıkışını engellediklerini bildirdi. İsrail, ateş

ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Konya yöresinden Nazlı Saraç Orak seslendirecek. Bizim evde şeker, lokum, badem var.

Sevgili dinleyiciler, Denizli yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Tülin Berbergil seslendiriyor, Belin Başı Tozlu Mozlu.

Sevgili dinleyiciler, Kayseri yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Fatma Topçu seslendiriyor, Süpürgesi Yonca'dan.

Sevgili dinleyiciler, Mardin yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Ve değerli dinleyiciler, bir tel çektim Mardin'den diyor.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Köksal Coşkun seslendiriyor. Kerkük yöresinden, kaleden kaleye şahin uçurdum.

Sevgili dinleyiciler, Kilis yöresinden bir türküyle devam edelim. Eşref İnceoğlu seslendirecek, Evlerinin Önü Tahta Daraba.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Mehmet Demirtaş seslendirecek. Konya yöresinden bir türkü, şu Sille'den Gece Geçtim.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mersin'den merhaba sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi bugün de türkülerle geldik huzurlarınıza. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, yurdun her köşesi türkülerin ezgisinde Çukurova'dan programında buluşuyor. Bugün Çukurova'danı Emine Eroğlan hazırladı, teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Vedat Bağcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Kekliği Düzova'da ağlarlar.

0: TRT Türkü.
1: Armağan Coşkun Elçi'yi Özay Gönlüm'ün Deniz Yöresi'nden derlediği bir türküyle dinliyoruz. Zobalarında guru meşe yanıyor.

Mustafa Özgür'ün Kilis yöresinden derlediği bir türküyü Eşref İnceoğlu seslendiriyor. Evlerinin önü tahta daraba.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Diyarbakır yöresinden derlediği bir türküyü Bedri Aysel'in yorumuyla dinliyoruz. Bir ceket isterim.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.37'yi gösteriyor ve programımızda Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Aysun Gültekin'de Zülküf Altan'ı dinliyoruz. Arpa Orağa Geldi.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.48'i gösteriyor. Çukurova Adam programında Nurcan Altınok'u Meşelidir Engin Dağlar türküsüyle dinledik. Şimdi ise programımızda Turgay Başşayır'ı Halime Kız türküsüyle dinliyoruz.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, şimdi de Çukurova'dan programında veda zamanı. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü de Halaylar, Sevcan Orhan'ın yorumuyla dinliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu. Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı, dedi. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle malul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı, dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimi verildiği iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların kara propaganda amacı taşıdığı vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı, dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Vakıfbank 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dev finansmanın istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankalarıyla ilişkilerimize doğrudan yansıyor, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş güvenliğinin yıldızları ödül töreninde konuştu. Bakan Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız, dedi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj anonim şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sona yaklaşıldı. Savcılık, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD ise bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan dördü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Aşık Veysel Şatıroğlu. Afşar Buyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından biri olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos, bugünkü adıyla Şarkışla kazasında doğar. Veysel'in dünyaya geldiği sıralar çiçek hastalığı Sivas yöresini kasıp kavurmaktadır. 7 yaşına girdiği 1901'de Sivas'ta çiçek salgını yeniden yaygınlaşır. O da yakalanır bu hastalığa ve hastalık neticesinde iki gözü birden görmez olur. Aşık Veysel, babasının oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlar. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanışır. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başlar. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yapar. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağlarlar. Aşık Veysel'in eserlerinde Türkçesi yalındır, dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Aşık Veysel Şatıroğlu 21 Mart 1973 günü ardında onlarca eser bırakarak aramızdan ayrılır. Arşivimizden Aşık Veysel'in sesi ve sazından kendisinin kaynaklık ettiği bir Sivas Şarkışla türküsüyle size veda ediyoruz. Anlatmam derdimi dertsiz insana.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Haftanın yorgunluğunun altında eziliyor hem bedenimiz hem ruhumuz an itibariyle. Biz de elimizden geldiğince bu yorgunluğu hafifleteceğiz saat 20'yi gösterene dek ikram ettiğimiz türkülerle. İrem Çetinkol hazırladı programı. Teknik yönetmenlerimiz Hasan Terlioğlu ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Mustafa Yalın, programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Okay Öztürk seslendirecek programın açış türküsünü. Yozgat Akdağ Madeni'ne gidiyoruz. Nida Tüfekçi, Aysel Sezer'den derlemiş. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, huzurlu ve bereketli bir akşam diliyoruz size Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programından. Bugün günlerden Cuma.

Yeşim Dağlı Şahin seslendirecek. Yöremiz bu kez Denizli. Ahmet Yamacı özel gönlümden almış dinleyeceğimiz ritmik türküyü. Denizli'nin adım adım yolları, açılıp sarmıyor yarın kolları. Bülbül gibi şakır gider dilleri. Armut dalda kız bahçede sallanır, yere düşer şekerlenir bal.

Mehmet Demirtaş Orta Anadolu yöresinden bir türkü seslendirecek. Yine ritmik türkülerden bir Ömer Şen Ali Çöke'den derlemiş bu enerjinizi yükseltecek türküyü. Bağa gel, bostana gel, gülünü destele gel, anan izin vermezse yalandan hastalan gel.

Deniz toprakla devam edeceğiz. Yöremiz bu kez Adana. Şu dere aka aka dibinde kum kalmadı. Yüzüne baka baka gözümde nur kalmadı.

Deniz Toprağı'nın ardından grup Türkiye'm ve Bedi Akartürk birer türkü seslendirdiler türkü akşamında. Hakan Ünal'la Kerkö'ye gidiyoruz. Nida Tüfekçi Abdülvahit Küzecioğlu'ndan almış. Sen bir yana bir yana, ben bir yana bir yana. Gavuş karadır, gözü veladır. Benzirsen Ceylan'a.

Türkü akşamı Özgür Eren'in seslendireceği Eskişehir türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı Satılmış Kılıç'tan almış türküyü. Halkalı şeker şan fıstık, arpalar kara kılçık. Eğer beni seversen al bohçanı yola çık.

Türkü akşamında Balkanlara gidiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evrim Kaşıkçı seslendirecek dinleyeceğimiz türkü Ağlama Kazibem Sızlama Kazibem Ben Yine Gelirim.

Evrim Kaşıkçı'dan dinledik, Trakya yöresinden bir türküydü. Ağlama Kazibem isimliydi. İsmiydi türkümüzü. Münevver Özdemir'le devam edeceğiz. Yöremiz Şanlıurfa. Mehmet Özbek, Mahmut Güzel gözden almış türküyü. Alaydım elin elime, varaydım baban evine, kurbanam dudu diline.

Hasan Özel seslendirdi kendisine ait türkü. Çiğdem Gürdal'la devam ediyoruz. Uygur Türklerine ait bir Doğu Türkistan türküsü söyleyecek sanatçı. Türkiye Türkçesiyle türkünün sözleri şöyle: Aydan ayırt edemiyorum ay yüzünü gördüğümde, çekinip bakamıyorum kaşlarını çattığında.

Musa Eroğlu ve Güler Duman'ın birlikte seslendirecekleri Bir Değiş dinleyeceğiz. Erzincan yöresinden Yıldıray Çınar Ali Atıcı'dan almış. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Okan Murat Öztürk'ten dinledik İki Keklik Bir Derede Ötüyor isimli türküyü. Dünya Tekin'le Erzurum'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan aldığı türküyü seslendirecek sanatçı. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerim.

Dünya Tekin Erzurum yöresinden seslendirdi. Senem Akdemir'le Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Mehmet Özbek, Mahmut Güzel gözden almış türküyü. Bahçıya kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi.

Tuncay Kemertaş yöresinden iki türkü seslendirdi. Erzurumlu yöremiz. Seda Bingöl'le Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan alınmış türkü. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yari gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler.

19.32'yi gösteriyor saatimiz değerli dinleyiciler. Seda Bingöl'den dinledik türkümüzü. Bilal Ercan'la devam ediyoruz. Kaynaklık ettiği türküyü söyleyecek sanatçı. Uyur idim türkü çaldı kapımı, uyan dedi uyumak zamanı değil. Kan ağlar illerin yanar yakılıp, yürü dedi bakmak zamanı değil.

Gül Emekçi Kıbrıs yöresinden seslendirdi türkü. Faruk Yılmaz da devam ediyor Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz türkü akşamı. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Nazlı Saraçorak seslendirdi İstanbul yöresinden bir türküyü. Peçenekli Süleyman'la devam ediyoruz. Halaplı'nın üstünden, Ereğli'nin üstünden karga geçiyor karga. Kız ben seni almayacağım, dalga geçiyorum dalga.

Fatma Topçu'yla Konya Bozkır'a gidiyoruz. Mehmet Başaran ve Ali Sandal kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz Türkiye. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice. Yenile bir yar sevdim, gözleri sürmelice.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim deriz ya, türküler çağlar aşıp dilden dile, söylene söylene günümüze kadar gelmiş diye. Hiç ömrü biter mi, susar mı türküler? İnsan var olduğu sürece hep söylenir. Çünkü türküler sevgiyle yoğrulmuş, acıyla kavrulmuş, aşkla pişmiş. Türkülerin mayası Anadolu insanı. Dinlerken, söylerken bizden bir parça bulmamız da işte bu yüzden. Özlemle yoğrulan, sevgiyle harmanlanan türküler her zaman olduğu gibi bu akşamda bizlerle olacak ve sanatçılarımızın dilinde, elinde, nefesinde hayat bulacak. İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları yerlerini aldılar. Saz sanatçılarımız, bağlamalarda Güray Hafiftaş Cumali Kalkan, Tarda Mirza Başara, Kaval'da Osman Aktaş, Meyde Emre Sınanmış, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, bas gitarda Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Özcan Gök. Şimdi değerli ses sanatçılarımızı alkışlarınızla takdim ediyoruz. Beyhan Karslı, Gülcan Kaya, Münevver Özdemir, Ali İbicek, Celal Bakar, Oğuz Doğan Cengiz. Efendim şimdi bu güzel koroyu yönetecek değerli şefimiz, hocamız Naci Düzel'i huzurlarınıza davet ediyoruz güçlü alkışlarınızla.

Kıymetli misafirlerimiz, konserimize koromuzdan dinleyeceğimiz Antalya yöresinden bir zeybek havasıyla başlıyoruz. Çay başına bostan ektim yayıldı, Efe başı bir bıçakta bayıldı, vurmada dedim yar boynuma sarıldı. Ardından sanatçımız Münevver Özdemir gelecek mikrofona. Sazın teline düşmüş bir sevda hikayesi, yüreklere dokunan bir ezgiyle bizi alıp götürecek Diyarbakır'a. Dicle Nehri'nin sularında kaybolmuş Suzan'ın sevda hikayesini günümüze taşıyan

O türküyü seslendirecek. Kırklar dağının düzü, karanlık bastı bizi. Kör olasın zalim Suzan, ziyaret çarptı bizi. Ve sonrasında Kerkük diyarından Abdülvahit Küzeycioğlu'ndan derlenen bir türküyle sanatçımız Münevver Özdemir'i dinlemeye devam edeceğiz. Alkışlarınız sanatçılarımız için.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Münevver Özdemir'e ve kendisine eşlik eden değerli saz sanatçılarımıza. Türkülerin samimiyeti, Anadolu kokan sözleri, köy türküleri alır götürür bizi. Memleketin dağlarına, akan sularına, kuytu yuvalarına. Şimdi de Karadeniz'in coşkun akan sularına, yeşil fındık bahçelerine, iki sokak arası yaşanan sevdalara kulak vereceğiz. Sanatçımız Celal Bakar'ın o güzel yorumundan dinleyeceksiniz bu türküleri. Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri ve sonrasında Giresun'un içinde iki sokak arası güçlü alkışlarınız Celal Bakar için.

Gurbet. Tanımı sözlükte memleketinden uzakta olmak olsa da yad ellerde uğrun uğrun çekilen, ana, bacı, yar, sıla hasretini içinde barındıran tek sözcük. Vatanından terki diyar eyleyen, üzüntüsünü acısını yollara döker, sitemini de dağlara haykırır. Bazen de yaralı sinesine bal ile tuz ekleyip eğlenir bir zaman. Gurbet elde yad ellerin derdini çekeyim de eğleneyim bir zaman. Yaralı sineme bal ile tuzu ekeyim de eğleneyim bir zaman diyor bir Erzincan türküsü. Bu güzel türküyü Beyhan Karslı yorumuyla dinleyeceğiz. Ve ardından sanatçımızı Sivas yöresinden Feyzullah Çınar'dan derlenen bir deyişte dinlemeye devam edeceğiz. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Özümü meydanda gördüm sonradan. Sanatçımız Beyhan Karslı sizlerle.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Beyhan Karslı'ya ve kendisine eşlik eden sazlarımıza. Efendim konserimizin bu bölümünde sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'e kulak vereceğiz. Eşref Tombuloğlu ve Mihrican Bahar'dan derlenen bir Tokat türküsüyle ortak olacak konserimize. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın diyecek sanatçımız. Ve sonrasında Emin Barın'ın kaynaklık ettiği bir Zonguldak Devrek türküsü dinleyeceğiz kendisinden. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden, bir armağan ver bana, ben gurbete gitmeden. Alkışlar Oğuz Doğan Cengiz için.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Oğuz Dağan Cengiz'e ve kendisine eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımıza. Efendim türkülerimiz her daim dillerde, gönüllerde. Bazen acı yoklar omuzlara, bazen neşe saçar yarınlara. O duygu yüklü türkülerle konserimiz devam ediyor. Emrah Öz'ün Hamide Öz'den derlediği Uşak türküsü alıyor sırayı. Karanfil olacaksın, sararıp solacaksın. Ve ardından hareketli bir Konya türküsüyle konserimiz sürecek. Bizim evde şeker de lokum badem var. Bu iki güzel türküyü seslendirecek sanatçımız Gülcan Kaya. Alkışlarınızla sözü sanatçımıza bırakıyoruz.

teşekkür ediyoruz. Sanatçımız Gülcan Kaya'ya ve bütün sanatçılarımıza efendim. Anadolu'nun bağrından kopup gelen bu türküler şairin dediği gibi bir mirastır. 5000 yıldır dillerde, davullarda, kavallarda, zillerde, yürek yürek coşku coşku tellerde, her daim dillerde, gönüllerde türkülerimizle bir konserimizin daha sonuna geldik. Şefimiz Sayın Naci Düzel'e, değerli sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kapanışımızı Ali İbice'in seslendireceği Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan iki güzel türküyle yapıyoruz. Ardından koromuz hareketli türkülerden oluşan bir potpuri ile veda edecek sizlere. Program yapımcımız Hafize Batmaz, tonmeisterlerimiz Cenk Sarıkaya, Malik Gökçelik, teknik yönetmenlerimiz Serdar

Çıplak, Muhammed Eğrice Su ve spikeriniz Pınar Kundakçı Temel. Türküleri hayatınızdan, gönlünüzden hiç eksik etmeyin diyoruz. Bir başka radyo sanatçıları konserinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz üstadlarını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş, Nefesli Saz'da Mikail Geçer, Ritim Saz'da Ertuğrul Güney, Klasik Gitar'da Ömer Giray Akçay, Bas Gitar'da Ataberk Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeister'imiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Bir saat boyunca yurdumuzun dört bir yanından seçtiğimiz türkülerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Gürsoy?
1: İyiyim Selma'cığım. Biraz yoğundu. Sen de öylesin, evet. Biliyorum. Bu ara kurum görevleri biraz yoğundu. Bu hafta benim 5 günde öyle yayın vardı. Yoğundu.
0: Ne güzel. Evet evet. Çok sen, güzel.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Güzel güzel. Evet çok.
1: Ne güzel. Ne güzel. Evet doğru.
0: İşleyen de demir ışıldar ya.
1: Gerçekten öyle de biraz o yüzden hafif bir ufak bir yorgunum var ama senin şimdi ilk girişteki 3 tane 8 dakikalık potporni dinleyince biraz kendime gelirim diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Bugün şey tabii.
1: Bugün zamanın büyük bir bölümünü almışsın, kullanıyorsun Selma
0: bugün
1: Hacım.
0: Bugün özellikle dedim ki bütün türküleri ben okuyayım dedim. Gürsoy'a
1: bunu yap.
0: Kalmasın.
1: Ben isterseniz bir de bitişte diyeyim ben Gürsoy Babaoğlu diye. Başka da bir şey söylemeyeyim bugün. Hepsini sen oku.
0: Yok artık canım, o kadar da değil. O zaman ilk ben başlayayım Gürsoy.
1: Ne olur bunu yap.
0: Memleketimiz Kars'tan. Kars'tan. Gene güzel evet. 3 tane türkü.
1: Kars'a selam
0: eski
1: olsun buradan.
0: Tabii ki selam olsun Serhat Diyarı. Kars'a, Ardahan Uyudur'a selam olsun. Hadi bakalım.
1: Türküleri anons etmedin Selma'cığım. Hangi türküler?
0: Sürpriz.
1: Sürpriz mi? Peki hadi bakalım.

0: Ağzına sağlık Selma'cığım. Yine bizi o soğuk memleketine, Kars'a götürdün. Evet. Serhat Kars'ımıza gittik. Gerçekten üçü de birbirinden güzel.
1: Havası soğuk, insanları sıcak Serhat
0: yani. Onu Haymana için de söylüyorlar Kars. Da. Havası yani, sert, insanı mert, suyu sıcak Haymana diye bize de söylüyor.
1: Yok o sadece Kars. Ama bu Kars için geçerli olduğunu biliyorum.
0: Senin için Kars için geçerli. Benim de memleketim Haymana, bizim Haymana da söyleniyor o. Selma'cığım ağzına sağlık tekrar. Üçü de birbirinden güzel ve sık okunmayan güzel türkülerdi. Yani evet, teşekkür ederim.
1: Ben bu normalde programlarda okuyorum ama arka arkaya böyle işte olmamıştı.
0: Güzel
1: bugün
0: oldu.
1: Bugün de böyle değişiklik olsun dedim. Bu arada biraz hastayım. Kulak ve solunum yolları da biraz sesim de kalın geliyor.
0: Ha, olsun. Böyle geçmiş olsun. Çok güzeldi Selma'cığım.
1: Teşekkür ederim Gürsoy, sağ ol.
0: Selma'cığım biliyorsun ben Ankara Haymana Yurtbeyli Köyü'ndenim. Köyümde Yurtbeyli Köyü. Köyümüzün derneğinin üyeleri, başkanları, kurucuları şu anda ikimizi, seni ve beni dinliyorlar. Dernek yönetimindeki herkes oturmuşlar. Türkiye programını şu anda bizi izliyor.

0: resmen böyle Ramazan Bağcı, Behzat Yurdakul, galiba Cemal abi var köylümüz. Onlar şu anda bizi izliyorlar ve diğer dinleyen bütün akrabalarıma, köylülerime selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz programımızı dinledikleri için. Onlara iki türkü armağan etmek istiyorum. Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin isimli güzel bir türkümüz var. Onu okuyacağım Selma'cığım. Buna bağlı olarak da bundan sonra Ben O Yâre Küskünüm. İki adet türküyü. Dediğim gibi Yurtbeyli Derneği'nin yöneticilerine ve bütün üyelerine, kurucularına armağan ediyorum.
1: Armağan olsun.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, gerçekten çok güzel sesim var.
2: Sesim yorgun güzel tabii. Memleketim güzel de güzel, sesim de güzel. Sen öyle sürekli kendi memleket, herkes kendi memleketini övüyor. Ben de kendi memleketimi övüyorum.
1: Ama çok şanslısın. Haymana şurada Ankara'ya bir saat.
2: Yakın
1: ama
2: tabii, çok uzak. Şükür memleketimde, köyümden de çok memnunum. Yakın.
1: Kars çok uzak maalesef.
2: Allah yardımcın olsun senin. Kars evet biraz uzak. Git gel perişan olun. Bir de sen uçak kullanmıyorsun ya Selma'cığım. İki evet, gün git, üç gün gel yazık. Bir hafta 10 gün yolda geçiyor hayat.
1: İnşallah hızlı tren geliyor Kars'ımıza da. İnşallah hızlı trene binip buradan.
2: Ya geliyor mu?
1: Evet evet.
2: İnşallah inşallah. Oh ne güzel olur. Biz de gidip gel, görmüş gezmiş oluruz. İnşallah.
1: Ya inşallah yani bu. Şöyle bu arada biz yarın Antalya'ya gidiyoruz. Bizim TRT Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Koroları'nın konseri
2: Antalya
1: var.
2: Antalya Radyosu'nun değil mi?
1: Evet Antalya evet. Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik güzel. Ve Çocuk Koroları'nın konseri var. 10 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde olacağız. Aa, orada konserimiz var. Bekliyoruz Antalyalıları. Antalya'yı da özledim. Hatta herhalde Lara'da gene kalacağız.
2: Ne güzel.
1: Yani
2: çok iyi.
1: Bekliyoruz Antalya'daki bütün türkü severleri.
2: Hepsi
1: 10 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde. Hatta ben şeyde oradaydım zaten. Sınavda da ben jüriydim.
2: Hı hı.
1: Bakalım nasıl olmuşlar Sevilay hocam
2: seçtiğin, çalıştırmış dedi. Seçtiğin kardeşlerimiz bakalım ne bakalım. Kadar yol kat etmişler hem de onu gözlemlemiş aynen. Olursun. Sen neler seslendireceksin Selma'cığım şimdi? Ben demin de, dernekteki bütün akrabalarıma, eşime, dostuma türkülerimi armağan ettim. Şimdi sıra sende.
1: Ben Sunam'a armağan ediyorum. Sunam'a Sivas Yıldızeli türküsü. Ali Sultan'ın
2: şimdi
1: türküsü.
2: Böyle bir şey yapıyorsun. Evde, benim evde sıkıntı çıkacak. Benim eşime sen türkü armağan ediyorsun. Ben burada işte Ramazan Bağcı, Behzat Rıza Sivaslı, ve dernek
1: Sivaslı olduğu için. Sivaslı benim de aslında.
2: O zaman ben de eşime hem aynı zamanda da eşim evet, derneğine hem de eşime ben de armağan ediyorum.
1: Bence Sunan'ın ailesi de bu türküyü çok sever. Hubiyar Semahı diyeceğiz.
2: Evet.
1: Bunu ben çok seviyorum yani.
2: Selma, zaten zevkle dinliyoruz seni.
1: Bugün özellikle Semah bir 10 dakika falan tuttuğu için.
2: Evet iyi
1: bugün
2: yapmışsın.
1: Özellikle.
2: Böyle yap Selma'cığım evet. Bugün programın yarısını sen götürmüşsün. Aferin. Aferin Hamzo.
1: O zaman dinleyelim.
2: Hadi bakalım.

0: Evet, Sivas Yıldız Eli'nden Ali Sultan'ın çok güzel türküleri var. Ben kendisini çok dinliyorum. Ama bu türkü bambaşka, daha güzel. Bu Samah demek istedim aslında. Bambaşka, daha güzel. Sivaslılara armağanımız olsun.
1: Ağzına sağlık Selma'cığım, çok güzeldi.
0: Teşekkür ederim.
1: Hem Sunay'a hem evde kayınpeder, kayınvalide, herkes izliyorlardır. Onlara gitsin. Başka neler yapıyorsun Selma'cığım? Bu ara yoğunluğun var mı?
0: Yoğunum, evet, bu ara kendi bir eserle ilgili bir şeyimiz var, görüşmelerimiz var. Hı hı. Eflatun Gubadov hoca var, Tebrizli, ondan bir eser aldım.
1: Aa, ne güzel.
0: Kendisini şimdi büyük ihtimalle çalımları Bakü'de yaptıracağım. Onunla uğraşıyorum Gürsoy.
1: Oh, ne güzel.
0: Yani yeni bir eser görüyorum, bomba.
1: Ya.
0: Yani çok. Terekeme yaratmayacak yani.
1: Aa,
0: terekeme uçtu biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Bu da inşallah Kars'ımız sonradan geldi. Kars'ımızdan sonra bu çok güzel, söylemeyeyim ismini.
1: Söyleme söyleme, ama nazar değmesin şimdi de.
0: Hemen alırlar yaparlar vallahi.
1: Sen okursan mutlaka çok güzel olur.
0: Çok güzel bir türkü. Bu altın vuruş olacak.
1: Ya şimdi de emeğine sağlık canım.
0: Bunu uğraşıyorum Gürsoy. Ben biliyorsun Oğlak burcu olduğum için durmuyorum, ben çalışmam lazım yani, ben sürekli üretmem gerekiyor.
1: Acaba senin burcunu mu değiştirsek, ne yapsak? Bu seni
0: yok,
1: yordu biraz.
0: Yok, ben burcumdan memnunum.
1: Burcu.
0: Hayır, yok.
1: Biz memnun değiliz, çok çalışıyorsun
0: yok,
1: ya.
0: Yok, çok çok. Hakikaten çok çalışıyoruz.
1: Seni benim burcu alalım, akrebe alalım.
0: Sen akrep.
1: Akrep burcu güzel. Az çalışıyor, öz çalışıyor, ağır ağır, yavaş
0: ya
1: yavaş.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Olmaz mı öyle?
0: Yok, akrep burcu da çalışır, o da çalışır. Yani, ama bugün aslan kolye şey tişörtü giymişsin, aslan var üstünde.
1: He, yükselelim herhalde. Aslan ondan.
0: Aslan
1: ondandır. Neyse, türkülerimize dönelim isterseniz Selma'cığım. Ben ama burcunu değiştirmenden yanayım. Ben kardeşime her türlü desteği sağlayacağım.
0: Çok memnunum ben. Bir Kerkük türküsü görüyorum sanki.
1: Evet. Kayalar Kölgelendi isimli. Sen programda şimdiye kadar böyle ara ara Kerkük okuyordun Selma. Programda da ben seslendirmek istedim. Kayalar Kölgelendi isimli bir Kerkük
0: çok
1: türküsü var.
0: Ya,
1: onu seslendireceğim. Arasında da bir Mazan Oyratı okumayı düşünüyorum.
0: Çok güzel.
1: Teşekkürler.
0: Dinliyoruz.
1: Sağ olasın.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, bizi Kerkük'e götürdün. Tüplü'nün eline götürdün.
2: Sağ salim götürdüm getirdim. Aferin
1: evet,
2: bana.
1: Evet evet gerçekten sağ salim gittik geldik. Bu arada klasik gitardaki sanatçımız Ömer Girayakçay da Kerküklü. Evet. Neresiydi Ömer?
3: Kerkük'te
1: o Erbillisin. O Erbil çok güzeldir. Kerkük de güzel tabii ama Erbil tabii daha farklı bir... Çok güzel. Maşallah. Nasıl bir duygu? Yörenizin türkülerini duymak değil mi? Ne kadar güzel.
2: Ömer hem keyifle eşlik ediyordur bize.

0: Sağ
1: Okudum
0: olsun.
1: peki? 100 üzerinden kaç verirsin
2: Çok
1: Ömer?
2: güzel yorumluyor. Bir söyleyeceğim.
0: Eyvallah. Estağfurullah.
2: Ya o hoyratlar çok zor.
1: Zor tabii.
0: Çok teşekkürler.
1: 100 üzerinden 100 verir misin yani?
0: 150 verir Ömer bana ya. 100 az mı?
1: Yok tabii ki Gürsoy. Yani ben çoğu türküde zaten Gürsoy'dan dinliyorum.
0: Estağfurullah. Canım
1: ya
0: hiç.
1: Onun aslında sizin yörenizin bilinmeyen eserlerini de çok okudu. Hı-hı. Albümünde de var. İcra, yani güzel icra ediyor tabii. Bir Kerkük'le kadar icra
0: eyvallah,
1: ediyorsun. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol. Canım için teşekkür ederim Selma'cığım. Çok sağ olasın.
1: Yani,
0: Ömer'e de güzel sözler için teşekkür ederim. Sağ olsun.
1: Öyle yani şimdi.
0: Güzel, yani sana diyordum şimdiye kadar beni anlat, beni methet diye Ömer söyleyince böyle bir garip oldum. Ağlayacaktım diye.
1: Evet ya. Gürsoy, o zaman
0: ne hazırladınız hanımefendi?
1: Hani azalıyor ya, ben Silifke'den böyle iki türkü seçtim.
0: Bir Silifke'ye gitmemiştin bir senede. Bir de oraya git
1: ya
0: gel
1: ben
0: bakalım.
1: Silifke'de oynadığım için Halktan Sarın'da hani ondan böyle okumak istedim. Yani
0: hem oku hem oyna da biz de görelim bir nasıl oynuyormuş.
1: Radyoda Silifke'ye gözükmüyor işte.
0: Biz göreceğiz canım. 6-7 kişiyiz. Hepimiz görürüz.
1: Ondan sonra Silifke'den. Evet, ikisi de Silifke'den.
0: Tamam.
1: Seslendirelim hadi bakalım.
0: Zevkle dinliyoruz Selma'cığım seni.

0: sağ ol Selma'cığım. Gerçekten ikisi de hem icrası daha böyle çok ustalık isteyen, İcralarda evet, ustalık isteyen iki tane güzel Silifke Türküsünü senden dinledik. Tebrik ederim Selma'cığım.
1: Silifke'nin yoğurdu. Ben aslında Silifke halk danslarını araştırmadım ama bazı bölgelerin tabii ki kültürüyle alakalı, iklimiyle alakalı halk danslarının çıkışı. Mesela Karadeniz'in Hamsi'den etkilendiğini söylerler. Uşanurfa halk danslarının da sıcaktan, yerin sıcağından dolayı bir sıçrayarak oynama şekli var. Ama Silifke'de büyük ihtimalle orada sıcak bir iklim olduğu için büyük ihtimalle ona bağlıyorum. Yani ayak yere basınca yanar ya, bir sıçramalar var. Hep Silifke'nin bütün oyunları öyle. Böyle bir şey aklıma geldi söylerken. Oynadım da tabii ama sen bakmadın.
0: Baktım gördüm ben seni oynarken gördüm.
1: Sana küstüm Gürsoy.
0: Ben seni izlemedim. Çünkü sen 30 senedir Silifke oynadığın için her yerde. Ben radyoda seni televizyonda radyoda provalarda çok gördüm oynarken. Benim yan aynalar var ya oradan baktım sana.
1: Selma'cığım. Evet, sen...
0: Kerkük'ten demin biliyorsun bir türkü okumuştum. Şimdi yani Kerkük'ten bir türkü okuyacağım ama biraz sohbet edelim istiyorum. Özellikle tabii birçok programda sürekli hep söz veriyoruz, anlıyoruz ama gerçekten hizmetleri de anılmayacak gibi değil. Mehmet Özbek ustamızın, hocamızın, büyüğümüzün şu anda Ankara'da ocağı. Buradan hocaya da sevgili eşine de selamlarımızı gönderiyoruz. Sen de ziyaretine gittin biliyorum. Ben de hocayı ziyaret ettim. Birlikte gitmiştik değil mi Selma'cığım sen en son?
1: Evet, birlikte ziyaretine.
0: Gittik. Yine birlikte. Bir öncekinde birlikte gitmiştik galiba.
1: Aynen evet.
0: Hoca bizim çok kıymetlimiz. Mehmet Özbek Hoca'nın yıllar evvel Urfa'da meşhur bir bağlama sanatçısı var. Aziz Çekirge diye. Hoca'nın da Urfa'dan dostu biliyorum arkadaşı, samimiyetlerini. Onların Urfa'da çekilmiş bir muhabbetlerinin video kaydını izlemiştim. Hoca orada Mehmet Özbek Hoca Aziz Çekirge bağlamasıyla yol gösteriyordu. Ondan sonra Mehmet Özbek Hoca da Ömer Gele Hoyrat'ı okuyor orada Kerkük'ten.
1: Çok severim.
0: Ama o kayıt sonra kalktı ama ben onu mutlaka Mehmet Hoca'dan bir şekilde edineceğim. Yani ulaştığım yerlerden tekrar kaldırıldı. Bir kenara kaydetmişimdir ama bulamadım. Birlikte izlemeyi seninle çok isterim. Çok güzel Hoyrat okuyor hoca orada. Bu birazdan okuyacağım
1: Hoyrat'ı. Bu senin okuduğun değil mi?
0: Evet. Biz üç kardeştik. Bir ana sığınmıştık. Bir hana felek bir tekme çaldı. Dağıttı her birimizi bir yana diye bir Ömer Gele Hoyrat'ı okuyor Kerkük'ten. Ben de bir Ömer Gele Hoyrat'ı seslendireceğim birazdan. Onu seslendireyim diyorum. Sonrasında gene istersen birlikte de birkaç türkü okuyabiliriz. Ben türkü okurken de düet yapacağımız türküleri seçmiştik seninle daha önceden.
1: Aynen,
0: sen onları bir iki tanesini ayarlarsın.
1: Ama tabii öncesinde senin gene bizi alıp götüreceksin.
0: Evet, geceler, zar geceler, esmer halların gösterir. Susuzam su isterim diye bir Kerkük türküsü var. Fahrettin Ergeç'ten alınan, Mehmet Özbek Hoca'nın da derleyip notayı alıp TRT repertuarına kazandırdığı bir türkü. Bu türkünün arasında da gene bir iki bölümden oluşan bir Hoyrat, Ömer Gele Hoyrat'ı sesleneceğim. Evet.
1: Dinliyor, çok güzel.
0: Sağ olasın.

hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programı daha sonuna geldik. Türkülerimize eşlik eden orkestramızda Kaysas Üstadları, bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Ömer Girayakçay, bas gitarda Ata Berk Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Başka bir Türkiye bir programında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim malumunuz TRT Türkü'deyiz. Her hafta bu saatte Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında türkülerimizin repertuvar kayıtlarına, derlemecilerine, kaynak kişilerine, repertuvarda nasıl yer aldığına ve tespit edebildiğimiz kadarıyla bize gelinceye kadar ne tür değişimler geçirdiğine göz atmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da türkülerimizin Türkçemiz, Türkçe şiirimiz açısından değerini elimizden geldiğince anlamaya çalışıyoruz. Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Çift Söz programına Erzurum'dan kaynak kişi Faruk Kaleli'den Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği Ahmet Duran Şan Usta'nın notaya aldığı bir türkü ile başlayacağız. Yaz gelen de çıkam yayla başına, kurban olam toprağına taşına, merhum Mükerrem Kemertaş ustamızdan dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, mükerrem Kemertaş ustamızın o ölümsüz sesinden dinledik bu güzel eseri. Türküde duyduğumuz "Ağam nereden aşar yolu yaylanın" ibaresindeki yaylanın yerinde repertuvar kaynaklarında Bingöl'ün ibaresi var. Malumunuz Bingöl, Erzurum, Rize, Trabzon, Erzincan bunlar birbirlerine komşu iller ve mutlaka yaylalar üzerinden geçişler var. Birkaç hafta sonra belki yine Anadolu'muzda, ülkemizde yayla yolculukları başlayacak. Devam edelim efendim Bir Çift Söz programına. Şimdi Neriman Altındağ Tüfekçi Hanım'a kulak vereceğiz. "Ne ötersin dertli dertli, dayanamam zara bülbül. Hem dertliyim hem firkatli, yakma beni nara bülbül."

Neriman Altındağ Tüfekçi Hanım'ın sesinden dinledik bu türküyü. Neriman Altındağ Hanım malumunuz modern dönemde, Cumhuriyet döneminde yetişmiş halk müziğimizin en büyük seslerinden, hocalarından, ustalarından, şeflerinden biri. Allah gani gani rahmet etsin. Türkülerimizin hanım sesine ne kadar çok yakıştığının ustasıdır, ilk gösterenidir Neriman Altındağ Hanım. Efendim, Neriman Altındağ Hanım'dan dinlediğimiz bu türkünün birkaç kaydı var. Bu dinlediğimiz Sivas Şarkışla'dan, kaynak kişi Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan, Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği, notaya aldığı idi. Bunun bir de tekke müziğimizde bir başka varyantı vardır. Bir kaside gibi de okunur. Meşhur Bülbül Hoca da bu sözleri kaside gibi okumuştur. Ayrıca tekke müziğinde farklı makamlardan bestesi de vardır. Bir de repertuvar kayıtlarında yine Muzaffer Sarı Sözen merhum bunu Havza'dan, Ali İpek'ten, Havza Eymür köyünden derlemiş. Ey bülbülüm uslu musun? Kafeslerde yaslı mısın? Bencileğin dertli misin? Derdi derde katma bülbül. Isparta'ya ulaşalım, Isparta'ya gidelim. Şimdi bir türkü üzerinden Ümit Tokcan ustamızdan dinleyelim. Ardıçlandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın gavur anası.

Ümit Tokcan'dan dinlediğimiz bu eser Isparta'dan idi. Kaynak kişi Yalçın Özsoy'dan derleyen ve notaya alan Ali Canlı. Bu sözlerle başlayan yine Hamit Çine'den derlenmiş bir Burdur türküsü var. Bir de birinci dörtlüğün içinde geçtiği bir Afyon Sandıklı türküsü var. Mehmet Bozkurt'tan derlenmiştir. Bu türküyü Mehmet Özbek Usta Folklor ve Türkülerimiz adlı kitabında da işlemiş. Orada bakınız, uzun olur kuyuların zinciri, kıymatlı olur aşağılının inciri, salıverin deli olandan zenciri, dolandım dağları kar parça parça, aşağılım geliyor el çırpa çırpa. Burada aşağılı yahut aşağılı, ikiye ayrılan yerleşme yerinde yukarıdakine göre ötekinin durumu ama zengin ve yoksul ayrımını da alttan alta ihsas ettiren, ifade eden sözlerden, ibarelerdendir. Yalçın Özsoy repertuvar kaydına göre derleyici Ali Canlı'nın aktardığı notlardan biliyoruz. 1962 yılında bu türküyü verirken bunun bir zeybek olduğunu da ifade ediyormuş. Geçelim efendim, Gülşen Kutlu ustamıza kulak verelim. Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar seni.

Efendim Gülşen Kutlu ustamızdan dinledik. Sivas'tan kaynak kişi derleyen ve notaya alan İhsan Öztürk'ün repertuvarımıza armağan ettiği bu güzel türküyü. Pek çok sanatkar bu türküyü okudu. Biz de severek her seferinde dinleriz. Türküde duyduğumuz ilk dizedeki Hacel obası, Hacı Ali obası anlamındadır. Sivas Şarkışla'da bir mahallenin eski adıdır. Türküde bugün gündelik hayatta unuttuğumuz bazı sözcükler de yer alıyor. Onlardan birisi, çığıştırıyor altınınan gümüşün, iptida söz verip sonra dönüşün. Buradaki çığıştırmak, çığıştamak, altın veya gümüş gibi takıların çıkardığı ses anlamında, iptida başlangıçta, daha önce, önceden anlamındadır. Bugünkü okuyucular bu dizedeki iptida yerine önce söz verişin şeklinde okuyorlar. Bu türkünün kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı İhsan Öztürk usta diyor ki efendim bu türkü 12-13 kıtaya kadar uzamaktadır bazı kaynaklarda. Hatta türküde geçen olayda yer alan kişilerle bizzat tanıştığını da ifade etmektedir. Kısacık olarak öyküsü şöyle: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Şarkışla'da Mustafa adında bir delikanlı ile Ayşe isminde bir genç kız birbirlerine sevdalanmışlar. Bu öykünün geri kalanını açık kaynaklardan merak eden dinleyenlerimiz takip edebilirler. Biz sözü uzattık. Son bölümdeyiz. Son bölümde Sabahat Akkiraz ustamızın sesinden bir nefesle veda edeceğiz size. İdris Terzili icat etmeden endazeden geçti boyumuz bizim. Zaralı feryadiye ait olarak görünüyor bu sözler. Fakat Sabahat Akkiraz ustanın okuyuşunda Seyrani olarak geçiyor. Kayseri Develili Aşık Seyrani. Bir Seyrani vardır başı feslimiz, cümlemiz çarıklı yoktur meslimiz, münkire karışmaz bizim neslimiz, Mehdi'den ayrılmaz soyumuz vardır. Sabahat Akkiraz ustanın sesiyle veda ediyoruz sizlere. Bu hafta Bir Çift Söz programında yine beraberdik. Mutlaka sürçülisan etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını isteriz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkiye kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar, Tonmeisterimiz Enver Ergun, Teknik Yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bugünkü konuğumuz Malatya'dan Abbas Kolu Açık. Sevgili Abbas hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin diyeyim önce?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Sağ olasın. Dinleyicilerimize kısa

0: Sadece kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonra çalalım söyleyelim.
1: 1966 Malatya Hekimhan Basakköy'ü doğumluyum. Hekimhanlı Esri Baba'nın dördüncü göbekten torunuyum. 12 yaşından beri bağlamayla haşır neşirim.

0: TRT Türkü.
1: Eline diline sağlık sevgili Abbas Koluaçık.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir deyişle başladın, sağ olasın. Sevgili Abbas Koluaçık, Malatya'da uzanlarımız çok tabii aşık eserinin de dördüncü kuşak torunuyum dedin.
2: Evet.
1: Bu da çok güzel. Kimlerden etkilendin? Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Ustaların kimlerdi? Biraz onlardan bahseder misin bize?
2: Birinci ustam teyzemin oğlu rahmetli oldu. Müzik öğretmeniydi. Gazi Eğitim Müzik Bölümünü bitirdi. O bağlama çalıyordu. Birinci beni etkileyen o. İkinci sevgili İbrahim amca, Allah uzun ömürler versin, halen yaşamakta.
1: Ellerinden öpüyoruz İbrahim amca gerçekten.
2: Ozanlardan, aşıklardan hepsinden etkilendim. Bu halk kültürünü en iyi yansıtan insanlar devamlı bana örnek olmuştur.
1: Eyvallah, yolun açık olsun diyelim.
2: Teşekkür
1: bir
2: ederim.
1: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Abbas Koluaçık? Bize ne söyleyeceksin?
2: Bu dünyanın sefasını süren var mı süren var mı? Söz ve müziği yine bana ait.
1: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili Abbas Balaçı. Sağ olasın, var olasın. Tesiri mahlasını kullandığınızı görüyorum. Şimdi Hekimhanlı Esiri Baba'nın torunu olduğunu söyledi.
1: Evet.
0: Esiri ve tesiri. Böyle bir etkileşim mi var yoksa bir özel mahlas alma durumu mu var? Nasıl kazandınız bu mahlası?
1: Ya biraz? Şöyle bilindik bir hikaye. Ben bir rüya gördüm. Rüyamda yüzünü görmediğim yaşlı bir şahıs bana sen esirinin torunusun, tesirli olman gerekiyor. Tesirli söylemen gerekiyor diye bir telkinde bulundu. Ben de kendime tesiri mahlasını
0: ne güzel
1: uygun gördüm.
0: Bunu

0: Eline diline sağlık sevgili Abbas Kolaçık.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Seni biraz dinlendireyim, bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Tabii, buyurun zevkle.
0: Kara kaşlar göze laymış, bana gülmedikten sonra diyorum. Sözümüzü bana ait onun.

0: Eyvallah, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim sevgili Kulu Açık. Ara vermeden bir türkü daha. Dedenden söylemedin. Deden 4. kuşak torunuyum dedi.
0: Evet.
1: Esiri babadan var mı okuyacağın bir şey?
0: Var. Esiri dedemden Ömrüm Ömrüm diye bir eserini seslendireceğim.
1: Buyurun.

0: Yüreğim var olsun.
1: Eyvallah.
0: Rahmet diliyoruz Esiri Baba'ya. TRT repertuarında da var bu türkü bildiğim kadarıyla, değil mi? Yanılmıyorum
1: evet.
0: Herhalde.
1: Allah rahmet eylesin. Mekanı
0: zaman zaman dinliyoruz. Güzel de bir ezgi. Sözler de güzel. Sen de onun dördüncü kuşak torunu olmaktan gurur duyuyorsundur.
1: Evet.
0: Yolun açık olsun diyelim. Sevgili Abbas Kolu Açık, bu güzel eserleri sen de yazıyorsun. Sözleri bir kitap haline getirmeyi düşündün mü? Böyle bir çalışman olacak mı veya var mı kitap?
1: Var. Şu an 100 civarında şiirlerim var. Bunları baskıya hazırlamaya çalışıyorum.
0: Çünkü hatırda kalmaz, satırda kalır derler. Yani kitap evet. haline gelirse biz gittikten sonra da müşteriye kuşaklar.
1: Yazı kalır.
0: Evet.
1: Düsturunu ben de benimsemiştim.
0: Kolay gelsin diyelim. Peki bir türkü daha dinleyelim mi sevgili?
1: Evet, tamam.
0: Abbas, bize ne söyleyeceksin?
1: Türkülere söz etmeyin, türküz biz türkü söyleriz diye bir söz ve müziği yine bana ait bir eseri seslendireceğim.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Kolaçık. Türküz biz, türkü söyleriz dedin. Ozanlarız biz, türkü söyleyeceğiz. Tüm müziklere saygımız var ama biz türkü söylüyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Katıldığınız için

0: Teşekkür ederiz. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Sağ olasın. Bize son olarak ne söyleyeceksin sevgili Abbas?
1: Yine Hekimanlı Sadık Baba'dan, benim yaşadığım, doğduğum bölgeden. Gönül her havayı gezme, sözler Sadık Baba'dan, müzik bana ait.
0: Dinliyoruz.
1: Onu seslendireceğim.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Özgür Eren'in söyleyeceği bir Konya türküsüyle başlıyoruz. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun.

Nida Tüfekçi'nin Mahmut Erdal'dan derlediği Sivas türküsüyle Gülcan Kaya sizlerle. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam sinen yaralandı mı?

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Hayal Has söylüyor. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım.

Eda Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle Coşkun Gök sizlerle. Hasta düştüm, gelinim yok. Halim, hatırım, soranım yok.

Ahmet Yamacı'nın Remzi Cavıldak'tan derlediği Sivas türküsünü Gülseren Tatlıpınar söylüyor. Ben feleği gördüm taştan inerken, kırıldı kanadım celvan ederken.

Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas türküsünü Emrah Koçak'tan dinliyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmezmiş.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkevi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz üstadlarını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş, Nefesli Saz'da Mikail Geçer, Ritim Saz'da Ertuğrul Güney, Klasik Gitar'da Ömer Giray Akçay, Bas Gitar'da Ataberk Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeister'imiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Bir saat boyunca yurdumuzun dört bir yanından seçtiğimiz türkülerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsın Gürsoy?
1: İyiyim Selma'cığım. Biraz yoğunuz, sen de öylesin, evet. Biliyorum. Bu ara kurum görevleri biraz yoğundu. Bu hafta benim 5 günde öyle yayın vardı. Yoğundu.
0: Ne güzel, evet çok sen, güzel.
1: Güzel, çok güzel.
0: Güzel, evet çok.
1: ne güzel, evet doğru.
0: İşleyen de demir ışıldar ya.
1: Gerçekten öyle de biraz o yüzden hafif bir ufak bir yorgunum var ama senin şimdi ilk girişteki 3 tane 8 dakikalık potpourri dinleyince biraz kendime gelirim diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Bugün şey tabii...
1: Bugün zamanın büyük bir bölümünü almışsın, kullanıyorsun Selma'cığım.
0: Bugün özellikle dedim ki bütün türküleri ben okuyayım dedim. Gürsoy'a kalmasın.
1: Ben isterseniz bir de bitişte diyeyim ben Gürsoy Babaoğlu diye. Başka da bir şey söylemeyeyim. Bugün hepsini sen oku.
0: Yok artık canım, o kadar da değil. O zaman ilk ben başlayayım Gürsoy.
1: Ne olur bunu yap.
0: Memleketimiz Kars'tan. Kars'tan gene güzel üç tane türkü.
1: Kars'a selam
0: eski
1: olsun buradan.
0: Tabii ki selam olsun Serhat Diyarı. Kars'a, Ardahan Iğdır'a selam olsun. Hadi bakalım.
1: Türküler anons etmeni Selma'cığım. Hangi türküler?
0: Sürpriz.
1: Sürpriz mi? Peki hadi bakalım.

0: aşırı bir soy, sağ ol.
1: Selma'cığım biliyorsun ben Ankara Haymana Yurtbeyli köyündenim. Köyümde Yurtbeyli köyü. Köyümüzün derneğinin üyeleri, başkanları, kurucuları şu anda ikimizi, seni ve beni dinliyorlar. Dernek yönetimindeki herkes oturmuşlar. Türkiye programını şu anda bizi izliyorlar sevgili.
0: Selamlar. Tabii,
1: evet, orada kimlerin olduğunu, akrabalarımdan kimlerin olduğunu bilmiyorum ama ismen böyle Ramazan Bağcı, Behzat Yurdakul, galiba Cemal abi var köylümüz. Onlar şu anda bizi izliyorlar ve diğer dinleyen bütün akrabalarıma, köylülerime selamlarımı gönderiyorlarım. Teşekkür ediyoruz programımızı dinledikleri için. Onlara iki türkü armağan etmek istiyorum. Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin isimli güzel bir türkümüz var. Onu okuyacağım Selma'cığım. Buna bağlı olarak da bundan sonra Ben O Yare Küskünüm. İki adet türküyü dediğim gibi Yurtbeyli Derneği'nin yöneticilerine ve bütün üyelerine, kurucularına armağan ediyorum.
0: Armağan olsun.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, gerçekten çok güzel sesim var.
2: Sesim
1: yorgun
2: güzel tabii.
1: Yorgun olmana rağmen
2: memleketim de güzel, sesim de güzel. Sen öyle sürekli kendi memleket, herkes kendi memleketini övüyor. Ben de kendi memleketimi övüyorum.
1: Sesim ama çok şanslısın. Haymana şurada Ankara'ya bir saat.
2: Yakın
1: ama
2: tabii, çok uzak. Şükür memleketimde, köyümden de çok memnunum. Yakın.
1: Kars çok evet. Uzak maalesef.
2: Allah yardımcın olsun senin. Kars evet biraz uzak. Git gel perişan olayım. Bir de sen uçak kullanmıyorsun ya Selma'cığım. İki evet, gün git, üç gün gel, yazık. Bir hafta 10 gün yolda geçiyor hayat.
1: İnşallah hızlı tren geliyor Kars'ımıza da. İnşallah hızlı trene binip buradan.
2: Ya geliyor mu?
1: Evet evet.
2: İnşallah inşallah. Oh ne güzel olur. Biz de gidip görmüş gezmiş oluruz. İnşallah.
1: Güzel, bu arada biz yarın Antalya'ya gidiyoruz. Bizim TRT Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Koroları'nın konseri
2: Antalya
1: var.
2: Antalya Radyosu'nun değil mi?
1: Evet, Antalya Radyosu Türk Halk Müziği.

0: Evet, Sivas Yıldız Eli'nden Ali Sultan'ın çok güzel türküleri var. Ben kendisi de çok dinliyorum. Ama bu türkü bambaşka daha güzel. Bu Samah demek istedim aslında. Bambaşka daha güzel. Sivaslara armağanımız olsun.
1: Ağzına sağlık Selma'cığım, çok güzeldi.
0: Teşekkür
1: tabii
0: ederim.
1: Hem Sunay'a hem evde kayınpeder, kayınvalide herkes izliyorlardır. Onlara gitsin. Başka neler yapıyorsun Selma'cığım? Bu ara yoğunluğun var mı?
0: Yoğunum, evet, bu ara kendi bir eserle ilgili bir şeyimiz var, görüşmelerimiz var.
1: Hı.
0: Eflatun Gubadov hoca var, Tebrizli, ondan bir eser aldım.
1: Aa, ne güzel.
0: Kendisini şimdi büyük ihtimalle çalımları Bakü'de yaptıracağım. Onunla uğraşıyorum Gürsoy.
1: Oh, ne güzel.
0: Yani yeni bir eser görüyorum, bomba. Yani
1: Ya.
0: çok terekeme yaratmayacak yani.
1: Ya maşallah.
0: Terekeme uçtu biliyorsun.
1: Evet evet
0: Bu
1: çok
0: da
1: güzel oldu.
0: inşallah Kars'ımız sonradan geldi. Kars'ımızdan sonra bu çok güzel, söylemeyeyim ismini.
1: Söyleme söyleme, ama
0: bilinen bir
1: nazar değmesin şimdiden.
0: Hemen alırlar yaparlar
1: Sen
0: vallahi, o yüzden.
1: okursan mutlaka çok güzel olur.
0: Çok güzel bir
1: Güzeldir.
0: türkü. Bu altın vuruş olacaktı.
1: Ya.

0: Kim bilir
1: çok
0: emeğine
1: güzel.
0: sağlık canım
1: Bunu
0: benim.
1: arıyorum Gülsoy. Ben biliyorsun Oğlak Burcu olduğum için durmuyorum. Ben çalışmam lazım yani. Ben sürekli üretmem gerekiyor.
0: Acaba senin burcunu mu değiştirsek, ne yapsak? Bu seni
1: Yok,
0: yordu
1: ben
0: biraz
1: burcumdan
0: Oğlak Burcu.
1: memnunum.
0: Öyle mi?
1: Hayır, yok.
0: Biz memnun değiliz. Çok çalışıyorsun
1: Yok,
0: ya.
1: çok çok. Hakikaten çok çalışıyoruz.
0: Seni benim burcu alalım, akrebe alalım.
1: Sen akrep.
0: Akrep burcu güzel. Az çalışıyor, öz çalışıyor. Ağır ağır, yavaş
1: Ya
0: yavaş.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Olmaz mı öyle?
1: Yok, akrep burcu da çalışır, o da çalışır. Ama
0: Yani
1: bugün aslan kolye şey tişörtü giymişsin. Aslan var üstünde.
0: he, yükselelim herhalde. Aslan ondan.
1: Aslan
0: Ondandır. Neyse, türkülerimize dönelim isterseniz Selma'cığım. Ben ama burcunu değiştirmenden yanayım. Ben kardeşime her türlü desteği sağlayacağım.
1: Çok memnunum ben. Bir Kerkük türküsü görüyorum sanki.
0: Evet. Kayalar Kölgelendi isimli. Hep sen programda şimdiye kadar böyle ara ara Kerkük okuyordun Selma. Programda da ben seslendirmek istedim. Kayalar Kölgelendi isimli bir Kerkük
1: çok
0: türküsü
1: güzel
0: var.
1: Ya, çok...
0: Onu seslendireceğim. Arasında da bir Mazan Oyratı okumayı düşünüyorum.
1: Çok
0: Bakalım.
1: güzel.
0: Teşekkürler, sağ
1: Dinliyoruz.
0: olasın.

0: Güzel.
1: Ömer hem keyifle eşlik ediyordur bize,
0: güzel
1: sağ
0: okudun
1: olsun.
0: peki? 100 üzerinden kaç verirsin Ömer?
2: Güzel yorumlu ya.
1: Eyvallah, estağfurullah.
2: Ya, hoyratlar çok zor.
0: Zor tabii.
1: Çok teşekkürler.
0: 100 üzerinden 100 verir misin yani?
1: 150 verir Ömer bana ya. 100 az mı?
0: Yok tabii ki Gürsoy, yani ben çoğu türküde zaten Gürsoy'dan dinliyorum.
1: Estağfurullah canım.
0: Ya onun
1: hiç,
0: aslında sizin yörenizin bilinmeyen eserlerini de çok okudu. Hı-hı. Albümünde de var. Güzel icra ediyor tabii. Bir Kerkük'le kadar icra
1: eyvallah,
0: ediyorsun. Ağzına
1: eyvallah.
0: Sağlık.
1: Çok sağ ol canım için. Teşekkür ederim Selma'cığım. Çok sağ olasın.
0: Yani şimdi
1: Ömer'e de güzel sözler için teşekkür ederim, sağ olsun.
0: Öyle yani şimdi.
1: Güzel, yani sana diyordum şimdiye kadar beni anlat, beni methet diye Ömer söyleyince böyle bir garip oldum. Ağlayacaktım diye.
0: Evet ya. Gürsoy, o zaman
1: ne hazırladınız hanımefendi?
0: Süremiz hani azalıyor ya, ben Silifke'den böyle iki türkü seçtim.
1: Bir Silifke'ye gitmemiştin bir senede, bir de oraya git
0: ya
1: gel
0: ben
1: bakalım.
0: Silifke'de oynadığım için Halktan Sarın'da hani ondan böyle okumak istedim yani.
1: Hem oku hem oyna da biz de görelim bir nasıl oynuyormuş.
0: Radyoda
1: Silifke
0: gözükmüyor işte.
1: Biz göreceğiz canım, 6-7 kişiyiz. Hepimiz görürüz seni.
0: Ondan sonra Silifke'den, evet ikisi de Silifke'den.
1: Tamam.
0: Seslendirelim hadi bakalım.
1: Zevkle dinliyoruz Selma'cığım seni.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, bizi Kerkük'e götürdün. Tüplü eline götürdün.
2: Sağ salim götürdüm getirdim. Aferin
1: evet,
2: bana.
1: Evet evet gerçekten sağ salim gittik geldik. Bu arada klasik gitardaki sanatçımız Ömer Girayakçay da Kerküklü. Evet. Neresiydi Ömer?
3: Kerkük'te o mu Erbil'liyim?
1: Erbil'lisin. O Erbil çok güzeldir. Kerkük de güzel tabii ama Erbil tabii daha...

0: sağ ol Selma'cığım.
1: İcralar evet, doğuşmak isteyen iki tane güzel Silifke Türküsünü senden dinledik. Tebrik ederim Selma'cığım.
2: Silifke'nin yoğurdu. Ben aslında Silifke halk danslarını araştırmadım ama bazı bölgelerin tabii ki kültürüyle alakalı, iklimiyle alakalı halk danslarının çıkışı. Mesela Karadeniz'in Hamsi'den etkilendiğini söylerler. Uşanurfa halk danslarının da sıcaktan, yerin sıcağından dolayı bir sıçrayarak oynama şekli var. Ama Silifke'de büyük ihtimalle orada sıcak bir iklim olduğu için büyük ihtimalle ona bağlıyorum. Yani ayak yere basınca yanar ya, bir sıçramalar var. Hep Silifke'nin bütün oyunları öyle. Böyle bir şey aklıma geldi söylerken. Oynadım da tabii ama sen bakmadın.
1: Baktım gördüm ben seni oynarken gördüm.
2: Sana küstüm Gürsoy. Yok,
1: ben seni izlemedim. Çünkü sen 30 senedir Silifke oynadığın için her yerde. Ben radyoda seni televizyonda radyoda provalarda çok gördüm oynarken. Benim yan aynalar var ya oradan baktım sana.
2: Selma'cığım. Evet, sen...
1: Kerkük'ten demin biliyorsun bir türkü okumuştum. Şimdi yani Kerkük'ten bir türkü okuyacağım ama biraz sohbet edelim istiyorum. Özellikle tabii birçok programda sürekli hep söz veriyoruz, anlıyoruz ama gerçekten hizmetleri de anılmayacak gibi değil. Mehmet Özbek ustamızın, hocamızın, büyüğümüzün şu anda Ankara'da hocağı. Buradan hocaya da sevgili eşine de selamlarımızı gönderiyoruz. Sen de ziyaretine gittin biliyorum. Ben de hocayı ziyaret ettim. Birlikte gitmiştik değil mi Selma'cığım senin en son
2: ziyaretine?
1: Yine birlikte. Bir öncekinde birlikte gitmiştik galiba.
2: Aynen evet.
1: Hoca bizim çok kıymetlimiz. Mehmet Özbek Hoca'nın yıllar evvel Urfa'da meşhur bir bağlama sanatçısı var. Aziz Çekirge diye. Hoca'nın da Urfa'dan dostu biliyorum arkadaşı, samimiyetlerini. Onların Urfa'da çekilmiş bir muhabbetlerinin video kaydını izlemiştim. Hoca orada Mehmet Özbek Hoca Aziz Çekirge bağlamasıyla yol gösteriyordu. Ondan sonra Mehmet Özbek Hoca da Ömer Gele Hoyrat'ı okuyor orada. Aa, Kerkük'ten.
2: Çok severim.
1: Ama o kayıt sonra kalktı ama ben onu mutlaka Mehmet Hoca'dan bir şekilde edineceğim. Yani ulaştığım yerlerden tekrar kaldırıldı. Bir kenara kaydetmişimdir ama bulamadım. Birlikte izlemeyi seninle çok isterim. Çok güzel Hoyrat okuyor hoca orada. Bu birazdan okuyacağım
2: bu
1: Hoyrat'ı.
2: Bu senin oku değil mi?
1: Evet. Biz üç kardeştik. Bir evet, ana evet. Sığınmıştık bir hana. Felek bir tekme çaldı. Dağıttı her birimizi bir yana diye bir Ömer Gele Hoyrat'ı okuyor Kerkük'ten. Ben de bir Ömer Gele Hoyrat'ı seslendireceğim birazdan. Onu seslendireyim diyorum. Sonrasında gene istersen birlikte de birkaç türkü okuyabiliriz. Ben türkü okurken de düet yapacağımız türküleri seçmiştik seninle daha önceden.
2: Evet,
1: sen onları bir iki tanesini ayarlarsın.
2: Ama tabii öncesinde senin gene bizi alıp götüreceksin.
1: Evet, geceler, zar geceler, esmer...

0: Halların gösterir, susuzam su isterim diye bir Kerkük türküsü var. Fahrettin Ergeç'ten alınan, Mehmet Özbek Hoca'nın da derleyip notayı alıp TRT repertuarına kazandırdığı bir türkü. Bu türkünün arasında da gene bir iki bölümden oluşan bir hoyrat, Ömer Gele hoyratı sesleneceğim. Evet.
1: Dinliyor, çok güzel.
0: Sağ olasın.

hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programı daha sonuna geldik. Türkülerimize eşlik eden orkestramızda Kaysa Üstatları, bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Ömer Girayakçay, bas gitarda Ata Berk Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Başka bir Türkiye bir programında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.

0: benim türküm.
1: Ben Gözde Güloğlu, Sivaslıyım. Annemin en çok sevdiği türkü, Yeşil Ördek türküsünü ona armağan ediyorum.